gülmedin. Göğsündeki gonca gülün yaprağına tül bağladın.

çaresine, gül topladım çevresine, aşık oldum lehçesine, divan durup hep ağladım. Aşık oldum lehçesine, divan durup hep bağladım. Teneni

Şimdi neredesin? Dönmesen bile geri bekleder misin? Söyle sevgilim, şimdi neredesin? Dönmesen bile geri bekleder misin? Söyle sevgilim, şimdi neredesin? Dönmesen bile geri bekleder misin?

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Bezirgen. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi ABD ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Orta Doğu'daki gelişmelerle Türkiye ekonomisindeki son durumda kabine toplantısında ele alınacak. 9 günlük Kurban Bayramı tatili sona erdi. Trafik ekipleri güvenli yolculuk için denetimleri artırdı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, bayram dönüşü yolda olan sürücülere kurallara uymaları çağrısı yaptı. Bayram evi matem evi olmasın, sevincimiz hüzne dönüşmesin dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 2 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çalışmalarını bugünden itibaren CHP Genel Merkezi'nde sürdürmesi bekleniyor. CHP'de bugün yapılması planlanan parti meclisi toplantısı da mahkeme kararının parti meclisi üyelerine ulaşmaması nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Kemal Kılıçdaroğlu ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını da belirleyecek. Özgür Özel ve ekibi de CHP'de kurultay yapılması için harekete geçti. Özel, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bazı milletvekilleriyle bir araya geldi. Kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlanacağı açıklandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerin zamanında yapmayanlar için

hizmetler toprağımızın bereketi ve çiftçimizin emeğiyle buluşarak milli ekonomimize büyük değer katacak dedi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük'ün Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı. Kerkük bu sahadaki kardeş belediyelerimizle daha yoğun iletişimde olacak dedi. Soykırımcı İsrail'in Filistin topraklarında gaspı ve saldırganlığı devam ediyor. Bir grup Yahudi Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İşgalci unsurlar Batı Şeria'daki bir okulu bastı. Kurban Bayramı'nda Gazze'de 33 Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail Lübnan'da da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatı verdiğini duyurdu. İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk nokta da Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda en az 8 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'da işgalini genişletmesi tepki çekti Fransa'dan. İsrail'in Lübnan'da derinleşen işgalini hiçbir şeyin haklı çıkarmayacağı açıklaması geldi. İngiltere ile Almanya da İsrail'i saldırıları durdurmaya çağırdı. Ürdün ile Katar, İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini kınadı. İran Meclis Başkanı Kalibaf, ABD ile müzakerelerin güvensiz bir ortamda yürütüldüğüne dikkati çekti. İranlıların hakları güven altına alınana kadar hiçbir anlaşma kabul edilmeyecek dedi. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Büyükelçisi Tom Barak'a yeni bir görev daha verdi. Barak, Ankara Büyükelçiliği ve Suriye Özel Temsilciliği görevlerinin yanı sıra Irak Özel Temsilcisi olarak da görev yapacak. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile ABD Başkanı Donald Trump telefonla görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşası, ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması ele alındı. Taraflar temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Myanmar'da bir binada patlama meydana geldi. 6'sı çocuk, en az 46 kişi hayatını kaybetti. 100'e yakın kişi yaralandı. Patlamada çok sayıda binada hasar gördü. A-Milli futbol takımı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında bugün Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Mücadele 20.30'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Haberleri sunduk.

Günaydın sevgili dostlar, merhaba. İstanbul'a, İstanbul Radyosu'na, TRT Namı stüdyomuza, Sabahın Namisi programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir gün, yeni bir hafta ve hatta yeni bir ayın başlangıcındayız. Bugün 1 Haziran 2026 Pazartesi. Efendim günde, haftada, ayda güzel başlasın, güzel devam etsin. Uzun bir bayram tatili sonrasında pek çok sevgili dinleyicimizle yine buluşmak için huzurlarınızdayız. Biz bayram süresince de yanı başınızda olmaya devam ettik her zaman olduğu gibi. Yollarda seyir halindeki dostlarımız mutlaka vardır. Bayram tatilinden dönecek olan ya da bugün işbaşı yapacak olan, yollarda seyir halindeki dostlarımıza ya da yola çıkacak olanlara da şimdiden iyi yolculuklar dileklerimizi iletelim. Aman dikkat edin diyelim. 5 dakika, 10 dakika, yarım saat geç gidelim ama sapa sağlam gidelim, sevdiklerimize sapa sağlam kavuşalım efendim. Lütfen ayağınız frende olsun her daim. Dikkatli gidin, dikkatli dönün. Efendim güzel başlayalım dedik ya, o başlangıcı güzel şarkılarla yapacağız. Sizden gelecek istekler de repertuarımızın asıl bölümünü oluşturacak. Dolayısıyla isteklerinizi bekleyin.

ettiğimizi belirtelim. Bize ulaşabileceğiniz adreslerimizi biraz sonra ileteceğim ama önce ekibimizi tanıtalım. Programı bu sabah sizler için Gaye Görkem Özçelik hazırladı. Sesimizi, soluğumuzu teknik yönetmenimiz Ferda Seher Topçu ulaştırıyor. Mikrofon başındaysa spikeriniz ben Dilek Demirbilek Topçu varım. Merhaba. Efendim ilk şarkımızı dinlemeye başlayacağız. Bize ulaşabileceğiniz adreslerimiz öncelikle Facebook'tan TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla mesajlarınızı yollayabileceğinizi hatırlatalım. Sonrasında bir WhatsApp mesaj hattımız var. Sevgili dinleyicilerimiz bizden bile daha iyi ezberlemiş durumdalar numarayı ama aramıza katılan dostlarımız için bir kez hatırlatalım. 0552 040 66 40.

0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Karayollarında durum, hava durumu elbette paylaşacaklarımız arasında yer alacak. Efendim ilk şarkımızı hemen dinlemeye başlayalım. Ahmet Özhan'ın sesiyle bir Avni Anıl şarkısı dinleyeceğiz. Sözler Ümit Yaşar Oğuzcan imzası taşıyor. Hicaz makamında bir eser. Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok.

Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın, kalmadı tesellisi ne şarkının ne sazın. Güzide Tanınoğlu yazmış dizeleri, Muzaffer İlkar Hicaz makamında bestelemiş, Gönül Yazar seslendirdi şarkıyı. Şimdi de Kürdili icazkar bir eserle, bir Avni Anıl şarkısıyla, özür diliyorum Erol Sayan şarkısıyla Melda Kuyucu Kılıç geliyor mikrofona. Bir sonraki şarkı bir Avni Anıl şarkısı olacak. Şimdiden duyurmuş da olalım. Erol Sayan'ın Kürdili İcazkar şarkısı Gül Yüzünde Güller Solsa Ağlarım.

Efendim bir Avni Anıl şarkısı demiştik. Safalar getirdiniz, safa geldiniz dostlar dedi. Avni Anıl'ın Reşat Özpirinç'in dizeleriyle bestelediği bu Kürt dili Hicazkar şarkısıyla Alp Arslan. Zekai Tunca'nın Metin Pütmey'in dizeleriyle bestelediği Nihavend eserini de Lale Mumcu Başel seslendiriyor. Leylakları sümbülleri soldurdun Gonca gülleri.

Oktay Can Türk'ü dinledik, inleyen nameler ruhumu sardı dedi Zeynettin Maraş'ın bu Nihavend eserinin ardından. Aynı makamda bir Emin Ongan şarkısıyla da Mine Geçili mikrofona geliyor. Sen benim gönlümde açan son güldün, hasretindir yanan içimde şimdi.

0: Ni Ömer Faruk Güney'i dinledik. Güftesi Mustafa Sevilen'e, bestesi Yıldırım Gürses'e ait bu Nihavend şarkıyla.
1: Sıradaki şarkı sizin. TRT Name sizin için çalıyor.
0: İstekler başlıyor. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj attığımız Facebook'tan, TRT Name resmi sayfamız vasıtasıyla da sabahın namesinin olduğu bölüme mesajlarınızı yazabilirsiniz. Güller Diyarı Isparta'dan TRT Name dinleyen güzel insanlara günaydınlar diyor. Efendim sevgili dinleyicimiz, ismini göremiyorum ama istekten ve soyadından anladığım kadarıyla Şevki Şahinoğlu'nun isteği bu. Emekli Doktor Kemal Yurtbay, Aysun Esin Muhammed Şahinoğlu için ayrıca Sabahın Namesi programının tüm çalışanlarına ve dinleyenlerine de armağan olarak çalmanızı istiyorum demiş. İsteğinizi yerine getireceğiz. Mehmet Kalaycıoğlu hayırlı sabahlar dilekleriyle ulaşıyor. Pazar yeri Bilecik'ten TRT Name ekibine, dinleyenlere çok selamlar, saygılar demiş. Teşekkür ediyoruz. Hasan Hüseyin Bakır, Afyon İşçehisar'dan selamlar, saygılar yolluyor. Selda Karayiğit, iyi haftalar dilekleri ile Edirne'den gönül dolusu sevgiler yollamış. İsmail Etişken, Karabük Safranbolu'dan selamlar, TRT Name dinleyicileri için istiyorum diyor. Ümit Sağlam, Dinar Hacı Beşirli köyünden selamlar yolluyor. Efendim istekler yerine geliyor. Şarkıyı birlikte dinliyoruz. Günün ilk isteğini Cavit Tanürek seslendiriyor. İrfan Özbakır'ın Hüzzam şarkısının sözleri Mustafa Sevilen'e ait. Bir sen kaldın içimde, bir de o hatıralar, öldürür her gün beni kalbimdeki yaralar.

Hasretle yanan kalbime yetmez gibi derdim. Bir ömrü senin uğruna rüya gibi verdim. Hilmi Soykut yazmış dizeleri, Emin Ongan bestelemiş şarkıyı Suzinak makamında. Eseri Seval Şentürk seslendirdi. Kuşadası'ndan Servet Şahin istemişti. Namelerle dolu sağlıklı mutlu sabahlar diliyorum. Name dostlarına ve yapımcılarına armağan ediyorum diyordu. Cemil Çoker, hayırlı sabahlar, güneşli bir güzel bir bahar sabahı. Afyon'dan sevgiler, saygılar. Yine yollardayız. Yollardaki dostumuz, yol arkadaşımız TRT Name, iyi ki varsınız demiş. Sıradaki eseri eşine, çocuklarına, Afyon Karahisarlı hemşehrilerine, tüm TRT Name dinleyenlere, yayın ekibine armağan etmiş. Rabbim bütün ailelerin hanelerine huzur versin, muhabbetle kalın diyor. Çok teşekkür ediyoruz, iyi yolculuklar diliyoruz. Aramıza da hoş geldiniz diyoruz. Zeki Gün, Burdur Esenevler'den selamlar, sevgiler yolluyor. Ekibimize, ailesine, kendine, çocuklarına, torunlarına, tüm name dostlarına, herkese armağan ediyor sıradaki eseri. Emine Asamer de Trabzon'dan merhabalar diyerek barış, huzur, sağlık, bereket ve yenilikler getirsin temennisiyle.

Hoş geldin Haziran ayı diyor. Efendim, sizin isteğinizi de yerine getirelim ve getirmiş olduk bu şarkıyla ve sıradaki isteğe geçelim. Taceddin Kulak Bolu Mengen'den günaydın dostlara diyor. Salih Kurt Manisa'dan hayırlı sabahlar. Aileme, name dostlarına sizlere armağan ediyorum demiş. Asıl istek sahibimiz ise İstanbul Emirgan'dan Emre Doğan. Bir Selahattin Pınar şarkısı istiyor. Başta TRT Name ekibi olmak üzere herkese güzel bir gün diliyorum diyor. Sözler Yahya Kemal Beyatlı'ya ait Beyati makamındaki eseri Umut Akyürek seslendirecek. Kalbim yine üzgün, seni andım da derinden.

Şen gözlerine neşe veren bir çiçek olsam. Bekir Ünlü Atar seslendirdiği güftesi Ahmet Refik Altınay'a, bestesi Udi Mısırlı İbrahim Efendi'ye ait bu Kürdeli Cazkar şarkıyı. Güzel bir hafta dilekleriyle Manisa Salihli'den ulaşan Hasip Uygun istemişti. Siz çok kıymetli TRT Name yapım yayın ekibine armağan olsun. Name dostlarına da demişti. Sağ olun Aksaray'dan Aynur Genç. Kendime, biricik torunum Gülcem'e ve siz güzel insanlara gelsin diyor. Aramıza hoş geldiniz Aynur Hanım. Sesinizi soluğunuzu daha çok duyurun lütfen. Coşkun Bakan Antalya'dan selamlar, hayırlı yayınlar ekibinize, dostlarıma sıradaki şarkı armağandır diyor. Salim Uğuz Uşakban Askızılhisar köyünden selamlıyor. Gültekin Erkılıç Gaziantep'ten sevgiler yollamış. Sıradaki şarkı eşim Meral'e, oğlum Ege'ye ve tüm şarkı severlere armağan olsun demiş. İsteğinizi yerine getirdik. Sıradaki esere geçelim. Bir Muhayyer Kürdi Yusuf Nalkesen şarkısı Güler Sunar Karahan Dikili'den ulaşıp istiyor. Ekibimize gönül dolusu selamlar, sevgiler yollamışlar. İskenderun İstemir Türk Sanat Müziği Koro arkadaşlarına, TRT'nin dostlarına, Güzide sunucumuz ve hazırlayan Gaye Görkem Hanım'a, ekibe armağan olsun demişler. Harika eserler diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Nusret Yılmaz'ı dinliyoruz. Kapın her çalındıkça o mudur diyeceksin. Beni kaybettin artık. Sen çok bekleyeceksin.

Ne sen beni gördün ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı farz et. Ali Tekin Türe yazmış dizeleri, Necdet Tokatlıoğlu, Acem Kürdi makamında bestelemiş şarkıyı Elif Güreşçi seslendirdi. Ankara'dan Süleyman Altuner hayırlı haftalar dilekleriyle istemişti bu eseri. Yıldırım Keleşoğlu da Beykoz Riva'dan günaydınlar, gününüz ve haftanız güzel olsun diyor. Bir ağaç resmi yollamış. Ben de okumaya çalışıyorum. Bu çamın görüntüsü ve kokusu kadar güzel olsun diyor ama ağaç resmini ben göremiyorum elbette. Sevgili Görkem, ağaç resmi yollamış diye notunu da düşmüş. Teşekkür ediyoruz. Zehra Ganioğlu selamlar, sevgiler yolluyor. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlar yollamış. Adana'dan Selahattin Erzi, Yıldız Erzi çiftini de ortak edelim. Ehsan Özdoğan selamlar yollamış. Hoş geldiniz, hayırlı sabahlar diyor. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Zehra Ganioğlu'na da buradan sevgilerimizi ve selamlarımızı iletmiş olalım. Serdar Kaşıkçıları dinleyelim. Sami Serimer'in Hüzzam şarkısıyla. Sevdim seni kır çiçeğim, aşkınla öleceğim. İstek sahibimiz Ekrem Mert, asıl istek sahibimiz Altın Ardu'dan ulaşan dinleyicimiz. Efendim, Haziran ayının sağlık huzur içinde geçmesini dilerim demiş. TRTname dinleyicileri için istemişti. İstekler yerine geliyor efendim.

Ela gözlerine kurban olduğum, yüzüne bakmaya doyamadım ben. Sadiye Erimli'den dinledik Saadettin Kaynağ'ın Aşık Ömer'in dizeleriyle bestelediği bu Hicaz şarkısını. Bazen bir söz, bazen bir çift göz bize unutturur. Kaybederiz kendimizi, namelerde buluruz yine kendimizi. Günaydın. Bu güzel nameleri bizlerle buluşturan Sabahın Namesi Güzide ekibine Kayseri'den selam.

0: selamlar diyerek ulaşmış Mustafa Kına. Başta kıymetli dinek alımı olmak üzere yapım yayın ekibine, size her gün birlikte dinlediğimiz mesai arkadaşlarıma, radyosu başında olan hepsi birbirinden kıymetli name dostlarıma armağan etmek istiyorum. İşiniz kolay, kazancınız bereketli olsun, yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Her daim TRT demiş, çok teşekkürler. Bayram Gökçen Fethiye'den sevgiler yollamış. Torunlarım Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan olsun diyor. Gülden İbiş İmamoğlu, günaydın, iyi yayınlar, sevgiler Denizli'den diyor. İbrahim Kaçar, tüm radyo dostlarıma günaydın, hayırlı haftalar, hayırlı işler olsun. Sağlıklı günler dileklerimle Eskişehir'den selamlar demiş. Muharrem Yorulmaz da hoş geldiniz diyor. Sefalar getirdiniz, güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle günaydın ekibe, tüm dostlara armağan olsun sıradaki eser demiş. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar yollamış. Teşekkür ediyoruz tüm sevgili dinleyicilerimize.
1: Yol durumu.
0: Aydın Denizli Otoyolu'nun 7. kilometresinde Denizli Aydın istikameti üst yapı çalışması yapılacağından 8 Haziran 2026 gününe kadar ulaşım sağ şeritten kontrollü olarak sağlanacak. Afyonkarahisar Uşak yolunun 44 ila 45. kilometrelerinde Afyonkarahisar Otogar kavşağında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Nurdağ Gaziantep Devlet yolunda köprü ayaklarının güçlendirilmesi çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Tokat Sivas yolunun 19 ila 22. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle bölünmüş yolun Sivas istikameti trafiğe kapanmış olup ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü olarak sağlanmakta.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Yolda seyir halindeki dostlarımıza iyi yolculuklar dileklerimizi iletip sıradaki şarkıyı da armağan edelim. Gülsefa Can Bolat, çok sevdiğim aylardan bir Haziran gününün ilk sabahından diyerek Kırıkkale'den sevgiler yollamış gönül dolusu. Ve şimdi dinleyeceğimiz eseri değerli emeklerinize teşekkür ediyorum diyerek istemiş. Her zaman her yerde dost radyomuzla iyi ki varsınız diyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Sizler de iyi ki varsınız. Şarkıyı birlikte dinliyoruz efendim. Taner Şener'in sesiyle Zambak Zamanı Geldi diyor sanatçı. Birlikte dinliyoruz.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı ilçeleri ve Bilecik çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Sinop'un iç kesimlerinin yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının buna göre bazı illerde beklenen günün en

yüksek sıcaklıkları şöyle: Bursa 31, Çanakkale ve İstanbul 26, Kırklareli 29, Afyonkarahisar 24, Denizli ve İzmir 32, Muğla 27, Adana 31, Burdur 27, Hatay ve Eskişehir 28, Ankara 24, Konya 26, Yozgat 21, Bolu 23, Düzce 27, Kastamonu 22, Zonguldak ve Artvin 23, Amasya 26, Trabzon 23, Samsun 25, Erzurum 20, Kars ve Van 19, Malatya 27, Diyarbakır ve Şanlıurfa 32, Mardin ve Siirt 27 derece.

0: Sabahın Namesi TRT İstanbul Radyosu'ndan devam ediyor.
1: Hava durumunu da paylaştık. Beraberliğimiz saatler 8:28'i gösterirken devam ediyor. Sabahın Namesi'nde sıradaki istek Sezai Keyvanoğlu'na ait. Hayırlı sabahlar demiş. Uşak'tan selamlar, sevgiler yollamış. Yayında ve yapımda emeği geçen herkese teşekkür ederim diyor. Ve şimdi dinleyeceğimiz eseri radyo dostları için istiyor. Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağoğlu da iyi yayınlar demiş. Muz Yara Anamur'dan selamlar olsun diyerek selamlar yollamış. Sıradaki eseri eşi Medine Hanım, kızı Betül, oğlu İbrahim ve Anamur halkı ve herkes için istiyor. Uşak Eşme'den Şahap Ünal ve torunu Ares'i de ortak edelim. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten, Koray, Dilşat, Gülçin, Gülhan, Asya ve Uğur Heybeli birlikte dinliyoruz diyor. Efendim sıradaki şarkımız bizlere de gelsin demişler. İyi yayınlar dilekleriyle Mersin'den Zeki Harman da Harman ailesi ve dinleyicilerimize ortak etmiş. Teşekkür ediyoruz, şarkıyı hep birlikte dinliyoruz. Kimin sesiyle? Asuman Aslım'ın sesiyle. Kaptan Zade Ali Rıza Bey'in, Ömer Bedrettin Uşaklı'nın dizeleriyle bestelediği Hicaz eseri. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına. Ey ufuklar diyorum, yolculuk var yarına.

Ben bir küçücük sevdalı kuştum, aklım ermedi, ellere uçtum. Bilge Özge'nin Yaşar Miraç'ın dizeleriyle bestelediği Hüseyin'i şarkısını da Yaşar Özel'in yorumuyla dinledik Gaziantep'ten. Gönül dolusu sevgiler yollayan Ali Özyener'in isteğini yerine getirdik. Nuran Onur Akbulak, Halil İbrahim Zengin ve tüm koro arkadaşlarıma, name dostlarıma armağan etmek istiyorum demişti. Tekirdağ Şarköy'den Gökhan Sezer de, babası Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Sevda Orkun, Nusret Sönmez, İbrahim Oruncak, Necati Bayraktar, Muammer Yontar ve tüm TRTname dostları ve ekibimiz için istiyor. Sizler de iyi ki varsınız, sağ olun. Canan Seyhan Celaloğlu Trabzon'dan iyi yayınlar dilemiş. Orhan Seyhan, Ahmet Celaloğlu, sizler ve ekibinize armağan olsun demiş. İstek böylece yerine geldi. Saatler 8.35. Sabahın namesi isteklerle sürüyor. Aramıza yeni katılan dostlar, günaydın. Efendim, 1 Haziran sabahı, yeni bir ay, yeni bir hafta başlangıcında yine birlikte olmanın mutluluğunu paylaşalım istiyoruz. İsteklerinizi bekliyoruz. 0552 040 66 44 WhatsApp mesaj hattımız. Facebook'tan TRTname resmi sayfamız vasıtasıyla da mesajlarınızı iletebilirsiniz diye hatırlatmamızı yapıp sıradaki istekle devam edelim. Ahmet Özçelik, Mersin Erdemli'den ulaşıyor. Kucaklar dolusu selamlar, sevgiler, saygılar yollamış ekibimize, teşekkür ediyoruz. Ve istediği şarkıyı bizlere, eşi Saynur Hanım'a, torunları Elif, Göktuğ, Duygu, Kıvanç, Selcan, Efe, Elanur, Ahmet Yiğit ve Yağız Özçelik'le Çerçi, Mingil, İçel, Kına, Yöntem ve Odabaşı ailelerine armağan ediyor. Şükrü Özdamar, günaydınlar demiş, Niğdebor'dan mutlu huzurlu bir gün dilemiş. Çok değerli annem Nurhayat Özdamar, ayrıca Zafer Özkara ve Hatice Okur için

Rica ediyorum diyor. İstekleri yerine getiriyoruz ve efendim şarkıyı Midyaşen Sancakoğlu'nun sesiyle dinliyoruz. Hüzzam bir eser bu. Deli gönlü bir dilbere bağladım.

Koray Safkan'ın yorumuyla dinledik Hasan Esen'in bu şarkısını. Gitsen bırakıp gönlümü ruhumda sesin var. Sözler Mustafa Nafiz Irmak imzalıydı. Orhan Şencan, Antalya'dan selamlar sevgiler göndererek bu şarkıyı dinlemek istemiş. Ekibimize de ve tüm Name dinleyicileriyle birlikte armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Ve efendim sıradaki esere geçiyoruz. Saatler 8.45'i gösteriyor. Kara bulutları kaldır aradan diyor Nazan Sıvacı, Saadettin Kaynağ'ın Ramazan Gökalp Parkı'nın dizeleriyle bestelediği eseriyle Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın'ın isteği. Mutlu haftalar dilekleriyle ulaşan dinleyicimizin isteğini yerine getireceğiz. Mersin'den sevgiler selamlar yollamış ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşları ve TRT Name çalışanlarıyla Name dostları için istemiş şarkıyı birlikte dinliyoruz.

Beklenen şarkı Zeki Müren'in Sabih Gözen'in dizeleriyle bestelediği eseriydi. Abuş Bakır Hatay Antakya'dan sevgi selam, mutluluk, saadet dolu nice yıllar dileğiyle diyerek eşi Gülşen Hanım ve evlatları Onur Bakır, Emre Bakır ve ekibimiz ve radyomuzu dinleyen tüm sevgili dostlarımız için istemişti. Efendim onların isteklerini yerine getirdik, gözlerinin içine başka hayal girmesin diyerek. Beraberliğimiz devam ediyor. Ekranımda göremiyorum isteği. Biz şarkıya girelim. Sonrasında Çiğdem Gürdal'ı dinleyeceğimizi hemen belirtelim. Ve evet, şarkıyı girelim. Dinleyelim efendim. İstekleri biraz sonra sıralarız.

Şidem Gürdal'ı dinledik. Yusuf Nalkese'nin Hüzzam şarkısını seslendirdi sanatçı. Albümlerden çıkartmadım, hiçbirisini yırtmadım dedi. Şükriye Merihertaş Ankara'dan ulaşmış bize. Ve bu şarkıyı istemiş. Aramıza hoş geldiniz diyelim. Yeni bir isim, yeni isimler hemen dikkat çekiyor. Efendim isteğinizi yerine getirdik. Saatler 8:58'i gösterirken Dursun Karaca'nın Saadet Vural'ın dizeleriyle bestelediği Nihavend şarkısıyla Melihat Gülses geliyor mikrofona. Özçelik Okayar, Bodrum Karaincir'den gününüz aydın olsun diyerek ulaşmış. Efendim programımızın yapımcısı sevgili Görkem'e bana sevgiler saygılar yollamışlar. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim diyor ki sevgili eşim Hacer Selda Okayar'e, Zümrüt Kasanova'ya armağandır. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar dileklerinizi iletmiş. İsteğinizi yerine getirelim ve şarkıyı birlikte dinleyelim. Seninle bu aşkı kaldığı yerden devam ettirelim, bitmemiş gibi.

Aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim. Sevgilim, iki gözüm, biricik canım benim. Arif Sami Toker'in, Fuat Edip Baksı'nın dizeleriyle bestelediği şarkısını da efendim Gürdehen Marmara'dan dinledik. Nihavend makamındaki eser İhsan Demircioğlu'nun isteğiydi. İyi sabahlar dilemiş. Bugün bizim evlilik yıl dönümümüz 44. yıl diyor. Eşim için istiyorum demiş. Ankara Yeni Mahalle'den selamlar yollamış. Efendim tebrik ediyoruz sizi. O 44 seneye bir maşallah, bir nazar boncuğu iliştirelim. Hep olduğu gibi. O 44 yılın içinde neler neler vardır, neler yaşanmıştır, değil mi? Efendim sağlıkla, mutlulukla, huzurla hep güzel şeyler yaşamanız dileğimizle nice nice yıllar diliyoruz. Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun efendim. Ahmet Uzal da İzmir Buca'dan selamlar saygılar yollamış. Eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert, yeğeni Yücel, eşi Nilüfer, kızları Sude Naz ve TRT Name dinleyen herkes için istemiş. Selahattin Balkan, Manisa Turgutlu Musalar, Yeniköy'den selamlar sevgiler diyor. Eşi Sultan Balkan ve TRT Name dinleyen dostlarıyla bizler için istiyor. Yine yeni bir isim. Dikkat çekiyor. Hoş geldiniz diyelim. Sizi de ortak ettik bu şarkıya. Sıradaki istek Mersin'den Gülten Duran'ın isteği. Mutlu sabahlar, güzel bir gün diliyorum diyerek sevgili sunucumuz Dilek Hanım'a, tüm ekibe, name dinleyenlere armağanımdır eser demiş. Kıymetli emekleriniz için teşekkür ederim. İyi ki varsınız diye noktalamış. Sizler de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Vedat Kaptan Yurdakul'u dinliyoruz. Muzaffer İlkar'ın bu Kürdili Hicazkar şarkısıyla. Çamlar arasından süzülürken mehtap neydi o akşam adalar?

Bir başka Eda, başka bir arzuyla geldin. Akşam oluyordu, yine bir başka güzeldin. Bir Avni Anıl şarkısı, sözler Hikmet Şünasi Önol'a aitti. Hacem Kürdi makamındaki eseri Neşe Öztaş seslendirdi. Seni Hacı Engiz Han Samsun'dan mutlu sabahlar dileyerek eşi Mehmet Bey'e, Atakum Türk Sanat Müziği Korosu'ndaki arkadaşlarına, şefleri Volkan Sağlam'a, name dostlarına, ekibimize ve kıymetli sunucumuz diyerek bana da armağan etmiş. Çok teşekkürler. İmran Ertuğ Ankara'dan sevgi selam yollamış herkese. Kardeşi ve tüm dostları için istemiş. Selami Kabakçı, Niksar'dan TRTname dostlarına günaydınlar diye ulaşmış. Sena Yıldırım Balıkesir Edremit'ten selamlamış. Eşi Mustafa Bey için istemiş muhta haftalar dilekleriyle. Mustafa Ayla Aydemir çifti de Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar yollamışlar. Kızları Aleyna, oğulları Atalay, ekibimiz ve dinleyicilerimizi ortak etmişler. İsteklerini yerine getirdik. Sıradaki isteğe geçiyoruz. Sırada Zeki Müren'den dinleyeceğimiz İsa Coşkun Er'in Nihavend şarkısı var. Özlem Cebecioğlu, Didim'deki ailesi Elif ve Mustafa Cebecioğlu için istiyor. Aramıza da hoş geldiniz deyip isteğini yerine getiriyoruz. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç, ne olur.

Unutamam seni dedi Hamiyet Turan, Şekip Ayhan Özışık'ın Uşak şarkısıyla. Adana'dan yaz mevsiminin ilk günü, ilk programı diyerek ulaşmış Selahattin Erzi. Efendim ekibimize isim isim sevgiler, selamlar yollamış. Hoş geldiniz diyor, hoş bulduk, çok teşekkür ediyoruz. Bu şarkıyı eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, başarılı bir yayın haftası dilekleriyle sizlerin de ömrüne bereket efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki isteğe geçelim. Bir Nihavend şarkı istenmiş. Ahı Turuk seslendirecek Osman Nihat Akın'ın bu eserini. Ahmet Dereli Kütahya Tavşanlı'dan Tavşanlı halkı ve name dinleyicileri için rica ediyorum demiş. İsteğinizi yerine getirelim, şarkıyı birlikte dinleyelim. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin?

Unutulmaz adınla dudakta kal sevgilim. Hatıran yeter bana, uzakta kal sevgilim. Ankara'dan Erdal Uçman, eşi İlko Uçman için istemiş bu şarkıyı. Günaydın evlerimizin neşesi diyor. Kızılca Hamam'dan Hamza Duman, çok teşekkür ediyoruz. TUSAŞ Meslek Lisesi çalışanları Sema, Anı Kız, Nurten ve tüm TRT Name ailesi için çalarsanız çok seviniriz demişler. Hakkı Hırçın, Bergama sabahından sevgiler selamlar eşi Gülay, torunları İpek, Defne, Doğa, Atlas ve tüm TRT Name dinleyicileri için istiyor. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlıyor, Name dostlarını ortak ediyor. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan günaydın demiş, eşi Ayşen Hanım, oğlu Özgür, kızı Özgü, torunları Enis, Ela, Uzay, Name dostları ve ekibimiz için istiyor. Fatma Ateşok Almanya'dan, yeni haftanın hepimize güzellikler getirmesi dileğiyle iyi yayınlar dilerim demiş. Sıradaki eseri sizlere ve Name dostlarıma armağan ediyorum diyerek istemiş. Rüştü Şardağ'ın dizelerini Selahattin Erköse Muhayyer Kürdi makamında bestelemişti şarkıyı. Dilek Türkan'dan dinledik ve sıradaki isteğe geçtik. Zeki Aytunca'yı kendisine ait Kürdili Hicazkar şarkısıyla dinleyeceğiz. Ankara'dan Hasan Demirel, mutlu sabahlar diyor.

Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Bazen gözyaşı oldu, bazen içli bir şarkı. Nihat Aşyer yazmış dizeleri, Teoman Alpay Hicaz makamında bestelemiş şarkıyı Mustafa Sağyaşar'dan dinledik. Mithat Kaykı, hoş geldiniz, sefalar.

diliyorum demiş. Mutlu sabahlar dilekleriyle ulaşmış Müjgan adı güzel Yerce. Kocaeli Kandıra'dan İsmail Genç de, eşi Tülay Hanım ve Neşe Sağlık Türk Sanat Müziği Koro Şefi Erbil Aydın ve koro arkadaşlarıyla ekibimiz için istemiş. Teşekkür ediyoruz. İstekler yerine geldi. Yavaş yavaş programın sonuna doğru yol alırken Meslem Özşimşir geliyor mikrofona bir Anne Anıl şarkısıyla. Güfte İlhan Behlül Pektaş imzası taşıyor. Makamsa Kürdili Hicazkar. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur. Kucak dolusu sevgiler, selamlar, huzur, mutluluk ve kolaylıklarla dolu güzel bir gün, güzel bir hafta diliyorum demiş. Meleğim Gonca Gülüm'e, Ispartalılar Eğitim ve Kültür Vakfı İpekdereli Türk Müziği Topluluğu arkadaşlarıma, Samsun Atakum Türk Sanat Müziği koro arkadaşlarıma, sevip de kavuşamayanlara, şu anda radyomuzu dinleyen dostlarla başta Gaye ve Dilek hanımefendiler olmak üzere siz vefalı, fedakar, kıymetli, muhteşem yapım, yayın ve teknik ekibimize armağandır diyor. Sizlerin de ömrüne bereket. Çok teşekkür ediyoruz. Şarkıyı birlikte dinliyoruz efendim. Sen körfeze geldiğin zaman yıldızlar güler.

İki güzel eser arka arkaya. Önce Uşak'tan Meral Özhan'ın isteğini yerine getirdik. Hayırlı sabahlar, yeni ay, yeni hafta, yeni gün. Sağlık, huzur ve güzellikler getirsin demiş sevgili dinleyicimiz. Eşi Erol Bey'e, kendisine değerli sunucumuz diyerek, değerli yapımcımız diyerek bizleri de ortak etmiş, Uşak'tan ulaşmış. Sizler de iyi ki varsınız. Teşekkür ediyoruz. İsteğini yerine getirdik efendim. Necmettin Yıldırım seslendirdi şarkıyı. Faik Ali Ozan Soy'un dizeleriyle Sade Hoşses'in Kürdili Cazkar namelerinin buluştuğu eserdi. Yıldızlı Semalardaki Haşmet Ne Güzel Şey dedik. Sonrasında Alper Diler Kamuran Yarkı'nın, Ümit Yaşar Oğuzcan'ın dizeleriyle bestelediği şarkısını seslendirdi. Zeki Özceylan Günaydın.

0: Kılıçdaroğlu, Dursun ve Ayşegül Değirmenci'yi ortak etmiş, TRT Name dinleyicileri için istekte bulunmuş. Sizlerin de ömrüne bereket. Çok teşekkürler. Sağ olunuz. Mehmet Gücü Yener'in isteği var sırada ki bu istekle veda ediyoruz. Hayırlı günler, hayırlı işler diyor. Bandırma'dan selamlar, sevgiler yolluyor. Vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere demiş. İbrahim Özdemir Bolvadin'den selamlar, sevgiler yollamış. Efendim, kendisi ve bizler için istiyor. Dinleyicilerimizi de ortak ediyor. Teşekkür ediyoruz. Ve böylece programın da sonuna gelmiş oluyoruz. Piraye Özgün, efendim, o da kardeşi Sevtap Bayraktar, eşi Tuğsal Bey ve bizler ve tüm dinleyicilerimiz için istiyor. Bodrum'dan Ayla Çelik, efendim, ailesi ve küçük torunu İdil Güneş ve TRT çalışanları için istiyormuş. Murat Çarpınlıoğlu Gaziantep'ten, sevgili eşi Aygül Hanım ve Gaziantep Suzi Dil Türk Sanat Müziği Koro Şefi Ahmet Bakı ve Doktor Teoman Özdemir için istiyor. Mehmet Handı Satay Antakya'dan ulaşıyor. Biz de tüm sevgili dostlarımızı ortak edelim bu güzel esere. Vedat Çetinkaya'nın sesiyle Muzaffer İlkar'ın Hicaz şarkısını dinleyeceğiz. Şemsi Belli yazmış dizeleri. Gönül penceresinden ansızın bakıp geçtin diyerek veda ediyoruz. Haftayı ayı birlikte başlattık. Efendim, çarşamba sabahı yine birlikte olmak dilekleriyle ayrılıyoruz huzurlarınızdan. Gaye Görkem Özçelik, Ferda Seher Topçu, Dilek Demirbilek Topçu. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla çarşamba buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Bir yangının külünü yeniden yakıp geçtin. Madem ki son şarkının kırık bir güftesiydim. Madem ki son

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi sabahlar, ben Tuğba Besirken. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ele alınacak. Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelerle ekonomideki son durum da değerlendirilecek. İzmir'de Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak ve yönetmekle rüşvet ve imar süreçlerinde usulsüzlük ve darp

karşılanıyor. Amerika Birleşik Devletleri hafta sonunda İran'a bir dizi saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda İran'ın Goruk bölgesiyle Keşm Adası'ndaki bazı askeri tesislerin hedef alındığı, hava savunma sistemleriyle bir yer kontrol istasyonu ve 2 adet insansız hava aracının imha edildiği açıklandı. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini bildirdi. Devrim muhafızları, saldırıların tekrarlanması halinde yanıtın farklı olacağı, sorumluluğun Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde olduğu uyarısında bulundu. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Katliamcı Netanyahu, İsrail'in askeri unsurlarına Lübnan'daki saldırıları şiddetlendirme talimatını verdiğini duyurdu. Talimatın ardından İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk nokta Litan Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projelerini işaret ederek, Orta Koridor'un omurgası Türkiye dedi. Bir gazeteye açıklamalarda bulunan Uraloğlu, Kalkınma Yolu projesinin üretim ve lojistik boyutuyla her yıl ortalama 70 bin kişiyi istihdam etmeyi hedeflediklerini vurguladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşat Zorlu, Kerkük kentinin Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne katılacağını açıkladı. Zorlu, Kerkük bu sahadaki kardeş belediyelerimizle daha yoğun iletişimde olacak dedi. Kürşat Zorlu, 102 yıl aradan sonra ilk kez Türkmen Vali olarak seçilen Mehmet Seman Ağa ile de bir araya geldi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşasıyla ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması konuları ele alındı. Görüşmede taraflar temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Bayramın ardından Denizli'den yürekleri yakan bir haber geldi. Tatil dönüşünde Sarayköy ilçesinde elin bir kaza yaşandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından bariyerlere çarpan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı. Tamamen yanan otobüste bulunan bir bebek 8 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Yeni haftada yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava koşulları etkili olacak. Hava sıcaklığı artması

Spor. A milli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi hazırlıkları çerçevesinde İtalya ile özel maçta karşı karşıya geldi. İtalya'nın Bergamo kentinde oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Serinin ilk maçında bu akşam Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günü müzikimizin en özel şarkılarıyla karşılamak üzere sizlerle birlikteyiz değerli dostlarımız. Bugün TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında teknik öğretmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle keyifli bir musiki yolculuğuna çıkacağız. Programımıza Buse'lik makamında bir Selahattin Erköse şarkısıyla başlıyoruz. Sözleri Fuat Edip Baksı'ya ait şarkıda İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Nazan Sıvacı'yı konuk ediyoruz. Rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne? Ben yitirdim yolumu, yolların günahı ne?

Cengiz Han Sönmez, Nihavend makamında bir nostaljik eserle bizlere seslendi. Özellikle yabancı ülkelerde Türk müziğine ilgi duyan müzikseverler tarafından çokça dinlenen, söylenen bir şarkıydı bu şarkı. Şimdi ise yine Buselik makamında bir şarkı var sırada. Selahattin İçli'nin sevilen eserinde İzmir Radyosu'nun değerli sesi Seva Şentürk bizlerle. Bahara indi melekler diye sesleniyor sanatçımız.

Nihavend şarkısında değerli sanatçımız Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. Diliyoruz bu sevilen eserle gününüz daha da renklenmiştir sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi birlikteliğimize yine Nihavend makamında bir şarkıyla devam ediyoruz. Beste ve güftesi Zeynettin Maraş'a ait şarkıyı Nesin Sipahi'den dinliyoruz. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı.

İçimizi kıpır kıpır yapan coşku dolu şarkıları peş peşe dinledik. Saadettin Ökteray'ın güftesi Turgut Yerkent'e ait şarkısı da bunlardan biriydi. Belkıs Özener bizlerle birlikteydi. Şimdi ise ritmimizi biraz düşürüyoruz. Daha dingin bir esere kulak veriyoruz. Beste ve güftesi Zeki Müren'e ait şarkıyı sanatçımızın kendi sesinden dinliyoruz. Bir demet yasemen, aşkımın tek hatırası. Bitmiyor ayrılık. Dinmiyor gönlümün hicran yarası.

bana her gece sen, saçların bağrıma ser. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre benden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır gözleri ömre benden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek.

Güzel seni sevmek. Ümit Coşkun bizlerle birlikteydi. Gündoğdu Duran'ın Yavent makamındaki unutulmaz şarkısını seslendirdi. Diliyoruz seni sevmek ne güzel diyebileceğimiz kalplerle kesişir kalplerimiz. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi ise biraz daha günümüze yaklaşıyoruz ve bir Necip Gülses şarkısına kulak veriyoruz. Güftesi Nuriye Eracar imzalı Kürdi makamındaki eseri kıymetli hocam Çiğdem Yarkın seslendiriyor. Saçımı savuran bahar rüzgarı hangi diyarlardan esiyor bilmem. Kalbimi kavuran sevda rüzgarı sevgilim seni de sardı mı bilmem.

Yeşilçam'a damga vuran bu nostaljik Saadettin Ökten Ay bestesini daha güncel bir düzenlemeyle dinledik. Güfte Sevim Yücealp imzalıydı efendim. Ayşe Sağ Yaşar ve Okan Albayrak beraberce seslendirdiler. Kürdi makamında bir Yusuf Nalkesen şarkısı var sırada ve Ankara Radyosu'nun değerli sesi Nazlı Kanaat bizlerle. Ben her Eylül o parkta, o çamların altında ne hayaller kurarım, sanki varsın yanımda.

Her gün batıp kanatsan da kalbimi, ille de sen, yerin sensiz dolmuyor. Etme gülüm, biliyorsun bal gibi, gül dikensiz, gönül sensiz olmuyor. Bir bedende candık hani sen ve ben, yemin ettik ayrılmazdık ölmeden. İflah olmam seni bir gün görmeden, can bedensiz, gönül sensiz olmuyor. Seven kalbe hayat veren sevgidir. Sevgi candır, sevgi bahar rengidir. Benim sevgim Kerem Mecnun dengidir. Kalp sevensiz, gönül sensiz olmuyor. İlkbaharda kalmak varken kış niye? Zor değil ki bir şans vermek sevgiye. Çok ağlarız geçti bahar, yaz diye. Kış nedensiz, gönül sensiz olmuyor.

Kıymetli TRT Name dostlarımız, güne bir şiir bırak köşesinde bugün yine kadim dinleyenlerimizin alışkın olduğu ve çok sevdiği Nihat Tuna'nın dizeleriyle seslendik sizlere. Teknik yapımcılarımızdan sevgili Nihat Bey'e bu güzel dizeler için teşekkür ediyoruz ve hemen ardından yine harika bir şarkıyla güne bir şiir bırak köşemizi taçlandırmak istiyoruz. Ritmimizi arttırıyoruz ve bir Saadettin Öktenay bestesinde Serpil Karaoğlan'a kulak veriyoruz. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kim ümitleri yel alır gider.

Sözlerini Mehmet Erbulan'ın kaleme aldığı Acem Kürdi makamındaki Saadettin Öktenay şarkısını Serpil Karaoğlan yorumuyla dinledik. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri sel alır gider, kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Gönülden sevenlerle karşılaşmak dileğiyle diyelim efendim bu güzel şarkının ardından ve yolculuğumuzu Muayyer Kürdi makamında şarkılarla sürdürelim. Şimdi değerli sanatkar Kutlu Payaslı sözlerini Metin Vural'ın kaleme aldığı kendi bestesiyle bizlerle birlikte olacak. Acılarım senden vefalı çıktı, geleceğim.

Beste ve Güftesi Gündoğdu Duran'a ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçılarından dinledik. Ankara Radyosu'nda Şef Cemile Karabulut yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında korumuz tarafından seslendirilen eseri dinledik efendim. Ankara rüzgarı buralara kadar esti bu güzel şarkıyla. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısına kulak vereceğiz. Bu eseri Necdet Bey'in kendi sesinden dinleyeceğiz. Muayyer Kürdi makamındaki şarkıda sanatçı bize şöyle sesleniyor. Söz verirsin severek, bekletirsin üzerek. Aldatırsın gülerek, gülme, gülme istemem artık.

Sevgili TRT Name dostlarımız, İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Serap Kuzey'i dinledik. Sanatçı Ahmet Gazi Ayhan'ın Muayyer Kürdi eseriyle bizlere seslendi. Birlikteliğimiz TRT Name frekansında tüm hızıyla devam ediyor. Şarkılarla ortak duygularda buluşmaya devam ediyoruz. Yayınımızı Hüzzam makamında şarkılar...

Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli. Hüzzam makamındaki Alişen Ozan bestesinde kıymetli hocamız Serap Mutlu Akbulut bizlerle birlikteydi. Bu sevilen eserin güftesi ise Mehmet Erbulan'a aitti. Birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli TRTname dostlarımız. Şimdi yine Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından Ela Altın bizlerle birlikte olacak. Şükrü Tunar'ın çok sevilen bir şarkısıyla seslenecek bize. Balkonda saatlerce düşündüm, seni andım. Bittim, eridim, gözyaşı dökmekten usandım.

Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Hüzzam şarkıyı Elif Güreşçi icrasıyla dinledik. Kıymetli TRT Name dostlarımız, evet Hüzzam bir türkü var sırada. Nostaljik paylaşımlarımızı unutulmaz seslerle sürdürmeye devam ediyoruz. O unutulmaz seslerden, sanatkarlardan biri Müzeyyen Senar'dan dinleyeceğiz bu türküyü. Yanıyor mu yeşil köşkün lambası? Hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası.

musikimizin efsanesi Yaşayan Çınar'ı Mustafa Sağ Yaşar, Hüzzam makamında bir Arif Sami Toker şarkısıyla yine kalplerimize dokundu. Birlikteliğimiz şimdi Vedat Kaptan Yurdakul'a devam edecek. Bir Saadettin Kaynak şarkısında dinleyeceğiz değerli sanatçımızı. Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor. Coşsam bahar seli gibi setler yıkıp geçsem diyor.

çok sevilen Hüzzam Türkü'de sanatçılarımız Alper Ayorak ve Seda Gökkadar bizlerle birliktelerdi. Evet efendim, diliyoruz bu hareketli şarkılarla gününüzü bir nebze olsun renklendirebilmişizdir. Şimdi ritmimizi biraz düşürelim ve yine 80'li 90'lı yıllara uzanalım. Erdoğan Berker'in güftesi Cansın Erol Ozan'a ait Hicaz şarkısında özlediğimiz bir ses Seçil Heper'e kulak verelim. Seneler ne olur üstüme gelmeyin. Saatler durun biraz ömrüm bitirmeyin.

Yüksel Üzer'den dinlediğimiz bu Selahattin İçli şarkısıyla 1983 yılına uzandık. Yüksel Hanım'ın yine albümüne adını veren isimdi bu sevilen Hicaz şarkı. Efendim, birlikteliğimiz devam ederken şimdi yayınımıza ufak bir köşeyle ara veriyoruz. Biliyorsunuz her yayınımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde önemli bir oyun yazarı ve şair William Shakespeare'in bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. 16. yüzyılda yaşamış olan İngiliz oyun yazarı bakın nasıl bir cümleye imza atmış. "Geçmiş dert için yakınmak yeni dert edinmektir," demiş. Gerçekten de 400 yıl öncesinin eserleriyle günümüz bireylerinin yaşama bakış açısını halen etkileyen, duygularına, hislerine ışık tutabilen bir yazar olarak zannediyoruz bugün de Shakespeare'in bu cümlesi bize çok şey ifade edecektir. Zira hayat günlük sıkıntıları dert edinmek için çok kısa. Biz her daim önümüze bakmalı, geçmişin küçük hatalarından ders alarak güzelliklerle yol alabilmeliyiz, öyle değil mi? Gelin şimdi bu güzellikleri şarkılarla renklendirelim ve birbirinden güzel Türk sanat müziği eserleriyle yolculuğumuza devam edelim. Sanatçılarımız Çiğdem Yarkın ve Cengizhan Sönmez'e kulak vereceğiz. Hicaz makamında bir Saadet'in kaynak şarkısı seslendirecekler. "Yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye, geçmedin boynum büktüm, başka yar seçer diye."

Değerli sanatçımız Vedat Çetinkaya, Altın Şarkılar isimli albümünde seslendirdiği Muzaffer İlkar şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi Şemsi Belli imzalı. Kıymetli dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yine Hicaz makamında bir şarkı var sırada, bir Yaşar Güvenir bestesi. Ve bu sevilen şarkı da İstanbul Radyosu sanatçılarından Mehmet Özkaya bizlerle birlikte. Nasıl inansam bilmem bu uzun ayrılığa, nasıl katlansam bilmem bir ömür yokluğuna. Artık güneş doğar mı, çiçekler açar mı bilmem. Bakıyor, görmüyorum. Çaresizim, çaresiz.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Mehmet Özkaya, Yaşar Güvenir'in Hicaz eseriyle bizlere seslendi. Çaresizim, çaresiz. Bu güzel şarkıyı sanatçı 1996 yılında seslendirmiş. Aynı zamanda 2010 yılında gerçekleşen Senfonik Türk Müziği konserinde de bu güzel şarkıyı senfonik düzenlemelerle dinleyicisiyle buluşturmuştu Mehmet Özkaya. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de bu Selik'ten Nihavend'e, Kürdi'den Muhayyer Kürdi'ye, Hüzzam'dan Hicaz'a uzanan harika bir repertuarla sizlerle buluştuk. Şarkılarla duygu dolu anlar yaşadık, bazen coştuk, eğlendik ve bir yayının daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden bu mikrofonda en güzel şarkılarla gününüze eşlik edeceğiz. Tüm iyi dileklerimizi huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Cahit Ünyaylar'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hicaz şarkısında Muazzez Ersoy ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

Türk musikisinin büyülü namelerine konu olmuş. Sevgi, dostluk, vefa, özlem, hasret, aşk, mevsimler, yıllar ve daha nicelerini değerli konuklarımızla her hafta ele alıp engin namelerle buluşturuyoruz. Murat Seçkin'in hazırlayıp sunduğu Şarkıların Rengi her hafta pazartesi günü saat 13'te TRT Name'de.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ele alınacak. Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelerle ekonomideki son durum da değerlendirilecek. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı ilk çeyrek büyüme oranıyla Türkiye dünyadan da pozitif ayrıştı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD, Avrupa Birliği, Avro Bölgesi ve G7 ülkeleri ortalamasından daha fazla büyümüş oldu. İzmir'de Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak ve yönetmekle rüşvet ve imar süreçlerinde usulsüzlük ve darpla suçlanıyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 42. oturumla devam ediyor. İlk duruşmanın son oturumunda 9 sanığın tahliyesine karar verilmişti. Duruşma sanıkların savunmalarıyla sürüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını bugün partisinin genel merkezinde sürdürecek. Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. Özgür Özel ve ekibi ise Cumhuriyet Halk Partisi'nde olağanüstü kurultay düzenlenmesi amacıyla harekete geçti. Bugünden itibaren delegelerden kurultay için imza toplanacağı açıklandı. Aselsan'la Savunma Sanayi Başkanlığı arasında önemli bir anlaşma daha imzalandı. Anlaşmanın büyüklüğü 845 milyon dolar olarak açıklandı. Bu çerçevede Aselsan, kamu güvenliği haberleşmeyle uydu ve uzay sistemlerinin tedarikini sağlayacak. Amerika Birleşik Devletleri hafta sonunda İran'a bir dizi saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda İran'ın Goruk bölgesiyle Keşm Adası'ndaki bazı askeri tesislerin hedef alındığı, hava savunma sistemleriyle bir yer kontrol istasyonu ve 2 adet insansız hava aracının imha edildiği açıklandı. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini bildirdi. Devrim muhafızları saldırıların tekrarlanması halinde yanıtın farklı olacağı, sorumluluğun Amerika Birleşik Devletleri yönetiminde olduğu uyarısında bulundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la telefonda görüştü. Görüşmede Suriye'nin yeniden inşası ile ekonomik toparlanma süreci ve yaptırımların kaldırılması konuları ele alındı. Görüşmede taraflar temas ve koordinasyonun sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı. Soykırımcı İsrail, Lübnan'da ateşkesi ihlal ediyor, işgal alanını genişletiyor. Katliamcı Netanyahu'nun talimatının ardından İsrail güçlerinin işgal ettiği ilk nokta, Litani Nehri'nin kuzeyindeki Şakif Kalesi oldu. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri bugün sona eriyor. Ödemeler, belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları veya e-devlet üzerinden yapılabiliyor. Ödemelerini zamanında yapmayan mükelleflere %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Spor. Amilli futbol takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Amilli erkek voleybol takımı Milletler Ligi hazırlık çerçevesinde İtalya ile özel bir maçta karşı karşıya geldi. Karşılaşmada Ay Yıldızlılar rakibini 3-0 yendi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Serinin ilk maçında bu akşam Fenerbahçe Beko Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20'de başlayacak. Haberleri sunduk.

0: küsecek kadar çok mu? Küsecek kadar çok mu?
1: Hoşsa da.

Efendim İstanbul'dan, TRT İstanbul Radyosu'ndan hepinize en derin sevgi ve selamlarımı sunarak şarkıların rengine hoş geldiniz diyorum. Bugün sesimizi sizlere değerli teknik yönetmenimiz sevgili Mahmut Dalıstan duyuracak. Efendim programımıza her zaman olduğu gibi güzel bir şarkıyı dinleyerek başlayalım. Dinleyeceğimiz eser Selami Şahin imzası taşıyor. O sevilen Nihavend şarkı. Sen gidince ruhumu bir alev sardı. Kısaca sen mevsimler gibisin. Değişirsin sevgilim diyecek Selami Şahin sizler için.

0: Efendim bugün stüdyomuzda Türk müziğinin çok önemli bir değerini ağırlıyorum. Sizler de kendisini çok yakından tanıyor ve biliyorum çok seviyorsunuz. Türk müziğinde unutulmaz eserlere imza atmış. Değerli sanatçı büyüğüm, yorumcu, bestekar, sevgili Selami Şahin bugün bizlerle. Selami abicim hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Muratcığım, nasılsın, iyi misin?
0: Ben çok iyiyim, sizi iyi görünce daha da iyi oldum.
1: Çok teşekkür ederim, kalp kalbe karşı derler.
0: Şerefler verdiniz.
1: Sağ olun efendim.
0: TRT Nami dinleyicilerimiz sizi çok yakından, yıllardan beri dinliyorlar. Çok uzun yıllar oldu tabii.
1: Evet.
0: Ve sizi çok sevdiklerini biliyorum. Yıllarca sizi gönüllerinde yaşattıklarından da eminim.
1: Onlara ben çok şey borçluyum. Onların sevgisiyle varım.

0: Eseri seçildi. Ödül evet. Duruyor bende.
1: Ne kadar güzel. 56 yıl olmuş.
0: Vay be.
1: Dile kolay.
0: Evet.
1: Gerçekten bütün eserlerinizin ödülleri var. Yani evet. %90'ı
0: çok var.
1: Hepsinin ödülleriyle evet. süslenmiş vaziyette. Tabii. Dolayısıyla bu şarkılar bitmesin diyorum. İnşallah. Devam etsin diyorum.
0: Güzel yeni şarkılar da var.
1: Ve bu güzel şarkılarla beraber sizlere de sağlıklar diliyorum. İyilikler
0: diliyorum.
1: Çok
0: teşekkür ederim. Hepimize yarar.
1: Selam abicim. Son yıllarda o kadar bir beste üretiminden çıkıp yine yeni eserlerle devam ediyorsunuz. Ve bu yılda 60. sanat yılınız.
0: Evet.
1: Bu konuda neler söylersiniz?
0: 60 yıldır yaptığım besteler, ünlendiğim süreç, sanatçılık yılımdır. Konserler yapacağız. Henüz tarihleri yeri belli değil Türkiye'de.
1: Sanıyorum Kasım ayında başlıyor bu
0: evet,
1: yıl.
0: Evet, Kasım ayında başlayacak. Tarihler belli olacak zaten. İlanlar, afişler yazılacak. O günleri, o şarkılarımın hikayelerini anlatacağım.
1: Ne kadar
0: onlarla
1: güzel.
0: Beni sevenler, onların şöhretiyle oldum ben bir yere geldim.
1: Evet.
0: Onlarla buluşmam benim için büyük bir zevk, büyük bir şeref olacak. Görüşmek üzere diyorum, buluşuruz inşallah.
1: Allah sağlık, sıhhat versin. Tabii 3 aylık bir zaman dilimi var yaklaşık, 3-4 aylık.
0: Evet, hazırlık yapıyoruz şimdi. Şu notalar, anda, şarkılar, tabii, sıralar, tabii. Hepsi tabii.
1: Ben de buna şahit.
0: Ve birçok sanatçı arkadaşım gelecek, eşlik edecek gecelerime.
1: Zaten birçok albümlerde de onlar da
0: tabii,
1: şarkılarımızı
0: şarkılarımı okudu. Okumayan kalmadı hemen hemen.
1: Onlardan bahsedeceğiz ama şimdi güzel bir şarkı var yine sırada. Güzel bir besteniz var. Ona kulak verelim mi, ne dersiniz?
0: Hangisi şarkı?
1: O sevilen meşhur eser. Ve Zeki Müren'le de özdeşleşmiş eser. Eskimeyen dost.
0: Evet.
1: Diyecek. Selami Şahin sizler için efendim.

Efendim şarkıların rengi, ben Murat Seçkin ve değerli konuğum çok kıymetli sevgili Selam Şahin ile birlikte devam ediyor. Selam abicim, bütün eserlerinizi dinlerken o kadar

0: derin bir duyguya kapılıyoruz ki hepsi de böyle gerçekten. Bizim dostluğumuz da 35 yılı geçti.
1: Geçti bile.
0: Yani yıllar çok çabuk geçiyor.
1: Maalesef.
0: Öyle. Sizin gibi değerli, sizden çok faydalandım, çok şey öğrendim. Bana çok,
1: çok
0: şey kattınız.
1: Ne demek?
0: Çok teşekkür ediyorum. Selami Şahin eserlerini okumayan sanatçı da kalmadı bu arada.
1: Evet.
0: Birçok albümlere de imza attılar. İşte Selami Şahin'e saygı 1, saygı 2, saygı 3 albümleri
1: yaptık,
0: yapıldı.
1: Birkaç albüm yaptık. Devam ediyoruz şimdi.
0: Devam ediyor değil mi?
1: Evet. Selami Şahin saygı albümü. Bütün sanatçılar, hiç kimse hayır demiyor. Benim şarkılarımı okuyanlar
0: hiç hepsi... derler mi abi sizin gibi değeri? Sağ
1: olsun. Onların sevgisiyle de teşekkür ediyorum onlara ayrı ayrı.
0: Kimler okuyacak şimdi?
1: Kimler aklına geliyorsa.
0: Evet. Tabii genelde bütün müzik türlerindeki sanatçıların icra etmesi de çok önemli değil mi?
1: Tabii. Mesela şimdi Türk ben müziği... beste verirken, evet, o sanatçının sesine göre, çizgisine göre eser veriyorum. Ki her tür beste yapıyorum. Bir bakıyorsun roman türküsü. Basın Paşalıyım, eli söz müzik benim.
0: Evet.
1: Bir bakıyorsun Karadeniz türküsü. Gürcüymüşsün, Laz mıysun, gelin misin, kız mıysun. Bir bakıyorsun Türk sanat müziği. Rahmetli Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, rüyamda evet, üç defa gördüm.
0: Allah'ım.
1: İki elim kanda olsa gelirim. Yeter ki sen
0: çağır beni,
1: beni efendim. Muazzez Abacı okumuştu.
0: Evet. Allah rahmet eylesin.
1: Allah rahmet.
0: Onu da geçen sene kaybettik.
1: Evet. Çok okuyan olduğu şarkı ben de okudum. Yani her tür beste yapıyorum. Bir de bakıyorsun ki bir gün yolda yürüyorum. Biri dedi selam abi merhaba, dedim merhaba. Nasılsın? Kur'an dedi seni soracağım. Nerelisin dedim. Ben Hataylıyım. Annem Mısırlı dedim. Sende Kürtlük yok mu dedim. Olsa gurur duyarım. Ne demek?
0: Evet.
1: Yoksa lelele canım, lelele gülüm, lele düşürdü aşkı beni diller. Yoksa bu şarkıyı yapamazdın dedi.
0: Abi gerçekten diyorlar ya, beste makine.

0: Genlerle oluyor.
1: Tabii benim
0: sesinizin
1: babam bir yerde
0: güzelliği
1: otursun, çay kahve içsin, espri, sohbeti herkes onu seyreder, oturup hemen bir dörtlükle teşekkür eder.
0: Evet.
1: Annemin sesi 10 puan, ben ondan 5-6 puan almışım. Mısır'da sesler çok güzel. Hiç Türkçe bilmezdi. Ben Türkçe 7 yaşında ilkokulda öğrendim. Annemin sesi çok güzel. Annem derdi ki babama, günün birinde Selami çok büyük bir yere gelecek. İnşallah kötü bir şey olmaz. Bir tek Selami'ye laf yetiştiremiyorum. Sesi de çok güzel, bir mirası benden almış diyordu. Allah rahmet eylesin. Ama ben onlara baktım.
0: Ne güzel bir evlat yetiştirmişler.
1: Soğan ekmek yiyordum, onlara bakıyordum. Hacca gönderdim. Yanıma çok getirdim. Zincirlikuyu'da mezarları.
0: Evet.
1: Allah'a çok şükür, içim rahat. Anne baba hayattayken değerini bileceksin.
0: Hayırlı evlat olmak
1: tabii
0: çok önemli. Sizden de Allah razı olsun. Gerçekten çok önemli şeyler bunlar. Ve her programda bunu dile getiriyorsunuz.
1: Evet.
0: Annenizin kıymetini, babanızın kıymetini ve şu an birçok kişiye de mesaj vermiş oluyorsunuz.
1: Tabii. Şimdi bakın şöyle bir laf var Arapçada. Ba'dır Rab, Tanrı'dan sonra.

0: tapılacak kadınsın.
1: Bu kadar konuşmuşken annenizin ruhuna bu şarkıyı hediye ederim mi, ne dersiniz?
0: Edelim.
1: Efendim, sözü ve bestesi Selami Şahin'e ait o muhteşem eser. Tapılacak kadınsın diyecek.
0: Bütün annelere armağan ediyorum.
1: Bütün annelerimize gelsin efendim.

0: Selam abicim, ağzınıza gönlünüze
1: Çok
0: sağlık.
1: teşekkür ederim.
0: Harika bir eser. Annenizin ruhuna gitsin.
1: Amin ya Rabbi.
0: Siz tırnaklarınızla kazıyarak bugünlere geldiniz. Siz bir gün bana hayat hikayenizi anlatmıştınız. Ben çok yakinen biliyorum. Ve sizi hayranlıkla dinlemiştim. Bu işe nasıl başladığınızı, yeteneğinizi nasıl keşfettiğinizi ve notayı nasıl öğrendiğinizi bana bizzat anlatmıştınız.
1: Evet.
0: İsminizin hecelediğinizde si la mi,
1: si la mi re do si bemol la.
0: Yola çıkarak.
1: Öyle piyanist bir baba vardı rahmetli.
0: Evet.
1: Stüdyodayız. Dedim baba si nerede piyanoda? Bu dedi. O gitti bu si altı la la si do re mi. Se la mi si la mi re do si la. Solfejo öyle öğrendim. Köyümüzde hala ilkokul var. İlkokulu okudum. Çok fakir bir anne baba çocuğu. Onun için okumak mümkün değildi.

0: Hacım, kişiye göre eser veriyorum ama.
1: Çok önemli ama bu, biliyor
0: Tabii
1: musun?
0: yani.
1: Çok önemli gerçekten.
0: İyi bir rejisör oyuncuyu daha iyi oynatır.
1: Çok doğru. Efendim yine güzel bir şarkı var sırada. O muhteşem bestelerin yer aldığı Selami Şahin eseri. Sen gittin ya.
0: Yaşantımın
1: Yaşantımın
0: bir anlamı kalmadı.
1: sen gittin ya. Senden sonra mutluluğum
0: Mutluluğum
1: olmadı.
0: olmadı.
1: Kısaca
0: Özledim teninin kokusunu özledim.
1: diyecek
0: Evet.
1: sevgili Selami Şahin efendim.

0: Ağzınıza gönlünüze sağlık.
1: Sağ olun, çok teşekkür ederim.
0: Ya hepsi birbirinden muhteşem. Gerçekten muhteşem diyorum. Çünkü
1: eser sözcüğü kalıcı demektir. Benzetmemek lazım. Slogan şart. Yazılmamışı yazmak, yapılmamış melodiyi yapmak çok önemli.
0: Zaten bu eserlerin gerçek sahibi halkımız oldu.
1: Tabii.
0: Ve onlara emanet bu eserler.
1: Tabii. Bunu eşime yazdım zaten.
0: Çok güzel. Bu arada hanımefendiye de hürmetlerimizi iletelim mikrofonumuz aracılığıyla.
1: Sağ olun.
0: Sevgili Selam abicim, sizin tabii birçok albümünüz var. Kendinizin seslendirdiği. İşte onları dinliyoruz bir yandan da. İlk albüm çalışmanızı ne zaman yaptınız?
1: Şimdi ben Sirkeci Doğubank İşhanı'nda plakçılık orada. Burada gittim, iş buldum, dedim burada plakçılar, burada albüm yapabilirim. 16 yaşındaydım.
0: Evet.
1: Eski memur Recep Dengin, Allah rahmet eylesin, şirketi Dengin Plakçılık. Onda iş buldum. Hı hı. Amca dedim, yatacak yerim yok benim. Çalışıyorum, annem babama para gönderiyorum, onlara bakmak için çok fakirler dedim. Bu dükkanda kapıyı kilitleyin üzerime, burada yatabilir miyim? Ufak tuvalet yeri var. Bıraktığı yerde böyle 1 lira, 2 lira falan. Bunları buldum, al bunları buldum yerde dedim, onlara verdim. Anahtar sende kalsın, sen güvenilir bir çocuksun evladım dedi. Burada kaldım. Ben kalıyordum Doğubank İşhanı'nda. 3 sıralı böyle bir koltuğun üzerine yatıyordum. Bir gün oturuyorum, baktım arkadaşlar Avni Anıl, İrfan Özbakır gelmişler. Birkaç besteci daha. Yemek yiyorlar, geldim. Merhaba amcalarım, sizi çok seviyorum dedim. Bana plak yapın, ben şarkıcı olmaya geldim. Oğlum da daha 16 yaşını yeni bitirmişsin, 17 yaşına giriyorsun. Nota bilmiyorsun, ilkokul mezunusun, burada işçisin. Nasıl albüm yapabilirsin? O zaman işten ayrılıyorum dedim ben. Allah rahmet eylesin Recep Dengin dedi ki, mevzus şirketin sahibi, çocuğun sesini bir dinleyin dedi ya. Ben de hemen gurbette ömrüm geçecek, bir daracık yerimde yok. Çocuk sesi gibi yapıyorum ya, evet, öyle dedim. Evet. Ayağa kalklar. Aman dedi, bu çocuğa hemen 45'lik yapın. O zaman long play kaset
0: yok,
1: yoktu.
0: Yıl kaçtı acaba?
1: 67-68 o yıllar.
0: Evet, evet.
1: Bir yaptık bir tane, iki tane derken birden ünlendim. Neye uğradığımı şaşırdım. O zaman televizyon şu bu yoktu böyle, evet. Radyo. Derken ben dedim sanatçı oldum. Amerika'da ve İngiltere'de yaşıyorsam hayatımı sürdürmek için İngilizce bilmem lazım. Nota bilmem lazım derken notayı da kendi kendime öğrendim.
0: Evet, az evvel bahsetmiştim.
1: Evet, öyle bir zaman, hayatım roman yani.
0: Gerçekten öyle. Peki bu konuda Selami abiciğim bir belgesel falan düşünüyorlar mı?
1: Yapıyoruz.
0: Öyle mi?
1: Ya tabii. Çocuklar, iki oğlum kızım hazırlıyorlar.
0: Harika. Harika.
1: Doğduğum köyü göstereceğiz. Adana'ya, İskenderun'a, Antakya'ya, Ankara'da çalıştığım yerleri göstereceğim.
0: Ne kadar güzel.
1: Parkta yattığım günleri göstereceğim.
0: Evet.
1: O bidonlara atılmış yemekleri annem babamı göndereceğim, para azalmasın diye. İşten çıkardıkları zaman onlardan ekmek alıp, atılmış hamburger yarısı falan alıp yediğim günleri biliyorum. Hiç unutmam, her zaman ruhuna Fatiha okuyorum. Taksim Parkı'nda yattım. Ertesi gün kalktım, iş arayacağım dedim. Beni işten çıkarmışlardı. Geldim Taksim Parkı'nın PTT, o zaman durak şimdi vardı, köşedeki yere. Geldim baktım böyle bidonlardan bir şey arıyorum yiyecek. Baktım yaşlı bir anne. Evladım ne arıyorsun? Ben döndüm böyle. Anne dedim, bir şey düşürdüm, acaba buraya mı? Buraya nasıl düşüreceksin bu boyda, bu senden uzun bir çöp bidonu büyük. Yalan söylüyorsunuz. Sen yiyecek bir şey arıyorsun. Tuttu elimden, gel buraya gel, ağlamaya başladı. Anne ben dilenci değilim, iş arıyorum. Baktım o düşürdüğüm burada, yalan söylüyorsun. Bana halen köşede hamburger, kola, cebime de harçlık. Dedim anne ben iş bulacağım, dilenci değilim. Hayır, bu benden sana evladım dedi. Aklıma geliyor, ağladı, beni de ağlattı. Her zaman

0: Selam abicim, bu yıl 60. sanat yılınızı kutluyorsunuz.
1: Evet. Birkaç program olacak yani.
0: Sözlerimizin başında da belirtmiştik.
1: Evet.
0: Tabii çok önemli bir ayrıntı bu.
1: Tabii.
0: Dinleyicilerimize duyuralım ki onlar şimdiden biletlerini ayırsınlar.
1: İnşallah. Onları görmekten şeref ve onur duyarım. Onların sevgisiyle varım ben. Onlara sonsuz teşekkürler.
0: İlk programınızı, ilk konseri sanıyorum İstanbul'da
1: İstanbul
0: başlatıyorsunuz.
1: olur, Ankara, İzmir, yani birçok yerde yapacağız.
0: Gezeceksiniz. Her kesime ulaşmak için de elinizden
1: Evet.
0: geleni yapacaksınız.
1: Tabii. Ve yaptığım şarkıların hikayelerini,
0: Evet.
1: nasıl
0: Çok
1: yazdığımı,
0: önemli değil mi bu?
1: tabii
0: Çünkü
1: onları
0: hepsinin bir
1: anlatmak,
0: hikayesi var.
1: tabii. Onları anlatmak lazım.
0: Evet.
1: Tarihleri söyleyeceğiz.
0: Evet.
1: Öyle işte, saygı albümleri de devam ediyor.
0: Evet.
1: Birçok sanatçı da eşlik edecek.
0: Bu arada yeni besteleriniz var mı?
1: Var.
0: Ürettiğiniz çok önemli eserler
1: Yaptığım
0: var
1: çok
0: mutlaka
1: eserler
0: ama
1: var şimdi. Onları yakında kayıt yapıp çıkaracağız.
0: o da çok güzel bir müjde
1: Evet.
0: olsun. Çok hoş gerçekten.
1: Sağ olun.
0: Efendim yine güzel bir eserle programımıza devam edelim. Şimdi dinleyeceğimiz eser o yine çok sevilen güzel şarkılardan bir tanesi. Seni seviyorum, anlıyor musun? Diyecek değerli konuğum sevgili Selami Şahin sizler için.

0: saat 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci olacak. Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ele alınacak. Toplantıda Orta Doğu'daki gelişmelerle ekonomideki son durum da değerlendirilecek. Türk ekonomisindeki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekonomideki büyüme verilerini değerlendirdi. Türk ekonomisinin karşı karşıya kaldığı çoklu şoklara rağmen büyümesini sürdürdüğüne dikkati çeken Mehmet Şimşek, "Sürdürülebilir yüksek büyümeyi sağlayacak politikalarımıza devam edeceğiz," dedi. İzmir'de Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak ve yönetmekle rüşvet ve imar süreçlerinde usulsüzlük ve darpla suçlanıyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine İstanbul'da devam ediliyor. Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasının 42. oturumu sanıkların savunmalarıyla sürüyor. Bugünkü oturumda tutuklu iş insanı Vedat Şahin'in savunmasının alındığı belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri hafta sonunda İran'a bir dizi saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırılarda İran'ın Goruk bölgesiyle Keşm Adası'ndaki bazı askeri tesislerin hedef alındığı, savunma sistemleriyle bir yer kontrol istasyonu ve iki insansız hava aracının imha edildiği açıklandı. İran devrim muhafızları da saldırılara karşılık verildiğini bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ise İran'ın anlaşmaya istekli olduğunu savundu. Katliamcı İsrail, Ekim ayında sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamlarını sürdürüyor. Gazze kentindeki limana yönelik saldırıda iki Filistinli katledildi. Gazze şeridindeki çeşitli noktalara düzenlenen son saldırılarda 24 kişi de yaralandı. İşgalci İsrail, geçen yılın Ekim ayında varılan ateşkesin başından bu yana Gazze'de en az 930 Filistinliyi katletti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Enerji Haftası'nın açılışına katıldı. Alparslan Bayraktar, buradaki konuşmasında Türkiye'nin bölgesel enerji projeleri için güvenilir ortak olmaya devam edeceğini söyledi. Afrika kıtasında Ebola salgınıyla mücadelede alınan önlemler artırılıyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Uganda'da vaka sayılarındaki yükselişin ardından Dünya Sağlık Örgütü bölgede yeni bir sağlık merkezi kurdu. Kongo ve Uganda'da doğrulanan 263 Ebola vakası tespit edildiği, 1100'den fazla şüpheli vakanın da incelendiği belirtiliyor. Dünyanın en iyi üniversiteleri listesi güncellendi. Bu yılki verilere göre listede Türkiye'den 47 üniversite yer aldı. Hacettepe Üniversitesi 666. sıradaki yeriyle Türkiye'den en yüksek dereceyi elde etti. Hacettepe Üniversitesi'ni İstanbul ve Ankara Üniversiteleri ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi izledi. Sıralamada tüm göstergelerden tam puan alan Amerikan Harvard Üniversitesi ise birinci sırada yer aldı.

2006 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko bu akşam Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dinleyenler, İzmir'den sesleniyoruz size. Stüdyo Name programımızı dinliyorsunuz. Efendim, Haziran ayının bu sıcacık gününde sizi sıcacık sevgilerimizle karşılıyoruz. Programımızı Ebru Özşengel hazırladı. Ton Meister'imiz Yusuf Günday ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Bugün de saat 15'e kadar sizinle birlikte olacağız. İzmir Radyomuz ses sanatçılarından şarkılar dinleyeceğiz bugün de. Onlara kemanda Selçuk Gönüldaş, viyolada Manol Yeşen Sesli, klasik kemençede Gülten Yeğin, Uda Efe Kaşık.

Çok teşekkür ediyoruz sevgili Emrah Yiğit'e. Efendim yine Nihavend makamındayız. Güftesini Mesut Kaçar Alp'in hayat verdiği Şerif İçli'nin şarkısıyla. Şimdi de Furkan Yavuz bizimle. Gece sahilden açıp sandalı enginlere biz, uyuyan Marmara'nın koynuna girsek ikimiz.

Çok teşekkür ediyoruz Furkan Yavuz'a da. Şimdi Saadet'in Kaynak Vecdi Bingöl ortak çalışmasıyla Fuat Karayavuz mikrofonda. Menekşelendi sular, sular menekşelendi. Esmer yüzlü akşamı dinledim yine sensiz.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, İzmir'den canlı olarak seslenmeye devam ediyoruz. Şimdi sanatçımız Erol Gönüldaş'ın kanunuyla yapacağı Taksim'e kulak vereceğiz. Akabinde Lale Mumcu Başel gelecek mikrofona. Hüzzam makamında sözlerini Rüştü Şardağ'ın yazdığı Sade Işılık'ın şarkısını seslendirecek sizin için. Manada güzel, ruhta güzel, tende güzelsin. Ey sevgili, sen elde değil, bende güzelsin.

0: Çok teşekkür ediyoruz sevgili Lale.
1: Ben de teşekkür ederim.
0: Evet, yine Hüzzam makamındayız. Bu kez Selahattin Altınbaş'ın Arslan Tunç Atan'ın güftesinden bestelediği şarkısında Belgener Olgün doğdu mikrofonda. Dilimi bağlasalar, anmasam hiç adını, gözümü dağlasalar, görmesem hiç yüzünü.

0: Çok teşekkürler, nefesine
1: Teşekkür
0: sağlık
1: ederim.
0: sevgili Belgin. Efendim şimdi Seyyah makamında şahane bir kanto dinleyeceğiz. Burcu Göktürk seslendirecek Sarkis Sucuyan'ın bu eserini. Dünyaya geldim gülmek için, ben ağlıyorum hep senin için.

0: TRT Name.
1: Saatlerimiz 14.37'ye doğru yavaş yavaş şarkılarımızın eşliğinde ilerlerken programın günün solisti bölümüne gelmiş bulunuyoruz efendim. Bugün Gülden Marmara ile birlikteyiz. Hoş geldin, sefalar getirdin.
2: Hoş bulduk Tuba'cığım, teşekkür
1: Nasılsın
2: ederim.
1: Nasılsın Gülden'cim?
2: İyiyim, bayramı geçirdik.
1: Şahane.
2: Öyle güzel sizle arkadaşlarımla birlikte
1: oldum. Özleştik ama değil
2: mi? Özleştik gerçekten.
1: Şimdi şarkılarla özlem evet. Giderelim o halde. İlk eserimiz Nihavend makamında, sözlerini Vehbi Cem Aşkın yazmış. Bir Saadet'in Kaynak bestesi. Ne dert kalır ne hüzün, bir sudur akar zaman. Seni ilk gördüğüm gün dedim ah benim olsan.

Her şeydi benim için, bir candı, bir nefesti. Sorma bana o aşkı, sorma. Aradan yıllar geçti. Sözler Uğur Gür imzalı, Yıldırım Gürses'in Nihavend makamındaki şarkısı. Gülden Marmara seslendiriyor.

Evet, Nihavend makamındaki seyrimiz sözlerini Sabih Gözen'in hayat verdiği Zeki Müren'in şarkısıyla devam ediyoruz. Gözlerinin içine başka hayal girmesin, bana ait çizgiler dikkat et silinmesin diyecek solistimiz.

Evet, Nihavend makamındayız yine. Bu kez bir Erol Sayan şarkısı dinleyeceğiz sanatçılarımızın icrasıyla. Hep ağlattı beni kaderim, sen yoksun diye derbederim.

0: eder misin?
1: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, ben programın bu dakikalarında şimdi Sultaniyegah makamında bir şarkımız var. Bimen Şen imzalı. Al sazını sen sevdiceğim şen hevesinle. Çal söyle benim şarkımı sevdalı sesinle.

Bugün de çaldık, söyledik. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Güldehan. Nefesine sağlık. Sazlarıyla ve sesleriyle eşlik eden diğer sanatçı arkadaşlarımıza da evet çok teşekkür ediyoruz. Ve son eserimizle veda edeceğiz. Programımızı Ebru Özçengel hazırladı. Ton Meister'imiz Yusuf Günday'dı ve mikrofonda ben Tuğba Özyol. Yeni programlarda tekrar kavuşalım inşallah. Son eserimizle Güldehan Marmara tekrar bizimle. Hoşçakalın.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Ekonomideki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasılası yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Ekonomi yönetiminin konuyla ilgili açıklamalarında jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştiğine dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki büyüme verilerini sosyal medyada yaptığı açıklamada değerlendirdi. Ekonomideki dayanıklılığa vurgu yapan Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki çoklu krizlerin ve bölgemizdeki jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde dayanıklılığını korumaktadır. Yıl genelinde büyümenin orta vadeli program hedefine yakınsaması beklenmektedir, dedi. İzmir'de Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada 62 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'ın da bulunduğu 53 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar belediye imkanlarını kullanarak suç örgütü kurmak, yönetmek ve rüşvetle imar süreçlerinde usulsüzlük ve darpla suçlanıyor. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine İstanbul'da devam ediliyor. Silivri'deki İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasının 42. oturumu sanıkların savunmalarıyla sürüyor. Bugünkü oturumda tutuklu iş insanı Vedat Şahin'in savunmasının alındığı belirtiliyor. Düzce'nin Akçakoca ilçesinde irtikap suçlamasıyla tutuklanan CHP'li Belediye Başkanı Fikret Alkaya'nın yerine belediye meclisinde seçim yapıldı. AK Parti'nin adayı Alev Balcı Ünal 3. turda 15 ayın 9'unu alarak belediye başkan vekili oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını partisinin genel merkezinde sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını ele aldığı belirtiliyor. Partinin yönetim kadrosunun netleştirilmeye çalışıldığı, CHP Parti Meclisi'nin toplanması için de hazırlık yapıldığı ifade ediliyor. MİT Başkanı İbrahim Kalın Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş ve Hamas Siyasi Büro üyelerinin katıldığı görüşmenin ana gündemini Gazze'deki ateşkes süreciyle İsrail'in ihlalleri ve insani yardımlar oluşturdu. Hiçbir oldu bittiye izin verilmeyeceğinin altı çizilen görüşmede Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerginlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşmaya istekli olduğunu savundu. TRT Haber'in sorusunu yanıtlayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai ise, görüşmelerden henüz sonuç elde edilemediğini duyurdu. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ateşkesin Lübnan'ı da kapsadığını söyledi. Fransız donanması, uluslararası yaptırım listesinde bulunan Rusya'ya ait Tagor adlı petrol tankerine Atlas Okyanusu'nda baskın düzenledi. Operasyonun İngiltere ile ortak düzenlendiğini açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gemilerin Ukrayna Savaşı'nı finanse etmesi kabul edilemez, dedi. Rusya, olayla ilgili olarak Fransa'dan bilgi talep etti. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, baskını yasa dışı olarak nitelendirdi. Bu eylemler, uluslararası korsanlık sınırında ifadesini kullandı.
0: Spor.
1: A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor. Serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko bu akşam Anadolu Efes'i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Şef Gültekin Aydoğdu'nun yöneteceği Mahur Faslı'nı dinleyeceksiniz. Ara Taksim'ini tamburla Selçuk Sipahioğlu yapacak.

0: Şef Gültekin Aydoğdu'nun yönettiği Mahur Faslı'nı dinlediniz. Ara Taksim'ini tamburla Selçuk Sipahioğlu yaptı.
1: TRT Name.
2: Saat 18.
1: Haberler.
2: İyi akşamlar değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı. Toplantının öncelikli gündemi Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakere süreci ve son gelişmeler. Ekonomideki aralıksız büyüme 23 çeyrek dönemdir devam ediyor. Ekonomi yılın ilk çeyreğinde %2,5 büyüdü. Gayri safi yurt içi hasıla yılın ilk 3 aylık döneminde 17 trilyon liraya yaklaştı. Ekonomi yönetiminin konuyla ilgili açıklamalarında jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde sürdürülebilir bir büyüme gerçekleştiğini

0: dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki büyüme verilerini sosyal medyada yaptığı açıklamada değerlendirdi. Ekonomideki dayanıklılığa vurgu yapan Cevdet Yılmaz, Türkiye ekonomisi küresel ekonomideki çoklu krizlerin ve bölgemizdeki jeopolitik gerilimlerin arttığı bir dönemde dayanıklılığını korumaktadır. Yıl genelinde büyümenin orta vadeli program hedefine yakınsaması beklenmektedir, dedi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'de yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclis Başkanlığı'nın parti içi ihtilafların tarafı olmadığını söyledi. Kurtulmuş, CHP grup toplantısının usulüne uygun olarak yapılabileceğini de ifade etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını bugün CHP Genel Merkezi'nde sürdürüyor. Kılıçdaroğlu'nun ekibiyle birlikte önümüzdeki sürece ilişkin yol haritasını belirlemesi bekleniyor. CHP'de olağanüstü kurultay için takvim tartışılmaya devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuya ilişkin en kısa sürede tertemiz bir kurultay yapacağız ifadelerini kullanmıştı. Özgür Özel ise CHP'de olağanüstü kurultay için delegelerden imza toplanmaya başlandığını açıkladı. Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davası 42. oturumla devam ediyor. Tutuklu sanık Vedat Şahin savunmasında İBB iştiraki Kültür AŞ'ye iş yapmalarına rağmen başka firmalara faturalar kestiklerini söyledi. Bunu bir İBB çalışanının direktifiyle yaptıklarını iddia etti. İzmir Buca Belediyesi'nde rüşvet ve yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 62 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Aralarında belediye başkanı Görkem Duman'ın da olduğu 53 şüpheli İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Belediyedeki imar ve ihale süreçlerinin incelemeye alındığı soruşturmada rüşvet çarkına ilişkin önemli delillere ulaşıldığı belirtildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, uluslararası güç dengelerinin değiştiğini söyledi. Güler, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın 115. yıl dönümünde Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve beraberindeki personeli kabul etti. Bu süreçte Türkiye, uluslararası güvenlik mimarisinin vazgeçilmez üyelerinden biri haline geldi, dedi. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Hamas heyetiyle Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ana gündemini Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ihlalleri ve insani yardımlar oluşturdu. Türkiye'nin kalıcı barış için çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Ankara, İsrailli faşist grupların Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek İsrail bayrağı açmasına sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz denildi. Dışişleri Bakanlığı soykırımcı Netanyahu'nun Lübnan'daki işgali genişletme talimatına da sert tepki gösterdi. İsrail'in Lübnan'daki işgalini genişletmesini en güçlü biçimde kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Katil İsrail, Ekim 2025'te sağlanan ateşkese rağmen Gazze şeridindeki katliamlarını sürdürüyor. Buraya kampında hedef alınan bisikletli Filistinli öldürüldü. Gazze kentindeki limana yönelik saldırıda da iki Filistinli katledildi. Soykırımcı İsrail'in işgalatındaki Batı Şeria'da da zulmü son bulunuyor. Azerbaycan'dan Türkiye'ye 33 milyar metreküp doğalgaz arzı için anlaşma imzalandı. Anlaşmaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza attı. Bakan Bayraktar, Azerbaycan çok uzun yıllardır güvenilir tedarikçilerimizden biri dedi. TANAP benzeri bir projenin de hayata geçirileceği açıklandı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ve Azerbaycan'la ilişkilerin Ermenistan için yeni fırsatlar doğuracağını söyledi. İlişkilerde normalleşme hedefine ulaşacağımızdan eminim dedi. Normalleşme sürecinin Ermenistan için de bir zorunluluk olduğunu ifade etti. A Milli Futbol Takımı FIFA 2026 Dünya Kupası öncesindeki ilk hazırlık maçında Bu akşam Kuzey Makedonya ile karşılaşacak. Saat 20.30'da başlayacak maç Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Name.

Merhabalar efendim. Ben İsmail Özkan. Uzun bir tatilin ardından yeniden günlük hayatın ritmine döndüğümüz bu akşamda TRT Name'de akustik name programıyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Evet, bu akşam sizler için özenle seçilmiş birbirinden güzel eserlerden oluşan bir repertuar hazırladık. Kimi zaman yıllar içinde kaybolacağız, kimi zaman da mehtaplı gecelerde bir sevgiliyi anacağız. Kimi zaman da gönlümüzden geçen duyguları musikinin en eşsiz nameleriyle dile getireceğiz. Aşkın izinde akustik bir yolculuk sizleri bekliyor efendim bugün. Bu yolculuğa başlamadan önce bana eşlik eden birbirinden kıymetli saz üstadlarını, saz sanatçılarımızı sizlere tanıtmak istiyorum efendim. Kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, utta Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk'er Sarp, ritim sazda Erhan Bahçe efendim bizlerle. Ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve tonmeisterımız Mehmet Sungur efendim. Ve aşkın izinde çıktığımız bu yolculukta şimdi biraz geçmişe doğru uzanıyoruz. Zaman zaman hepimiz hatıraların arasında kayboluruz. Ve Metin Eryüreğin Hicaz eseri de işte tam bu duyguyu anlatıyor efendim. Kayboldum kaybolan yıllar içinde, gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım.

0: TRT Name.
1: Evet, Hicaz makamının hüzünlü ve içli nameleriyle iki güzel eser dinledik efendim. Bunlardan sonuncusu Arif Sami Toker imzası taşıyordu. Hicaz Taksimi için Bora Dicle'ye de çok teşekkür ediyoruz efendim bu arada. Şimdi Uşak makamının sıcak ve samimi iklimine geçiyor ve akustik yolculuğumuza devam ediyoruz. Şükrü Tunar'ın Ölümsüz eseri sizler için geliyor efendim. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak. Beni sev, öp de uyut, bağrına basma sakın. Evet, Aydın Barol'un o Uşak Taksimi'yle devam ediyoruz efendim.

Sevgili dinleyenler, şu anda dinlemekte olduğunuz akustik name programımızın tekrar yayınında bu gece 12'de ve ayrıca pazar günü saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Evet, az önce Sevim Şengül'ün kaleminden süzülen Mehtaplı Gecelerde Hep Seni Andım ile Mehtap'ın aydınlattığı hatıralarda dolaştık. Şimdi aşkın izinde çıktığımız yolculukta kaderin insanı savurduğu duraklardan birine uğrayacağız. Arif Sami Toker'in Hüzem eseri bu durakta bizi derinden etkileyecek efendim. Talihin elinden oyuncak oldum. Kader böyleymiş, buymuş alın yazım. Zalim elinden sarardım soldum. Şimdi gönlü kırık, yaralı kuşum.

Evet, her sevdanın bir sınavı vardır. Kimi zaman ayrılık, kimi zaman da yıllara meydan okuyan bir bekleyiş efendim. Bu duygulara aynı olan şarkılarla dillere pelesenk olur ve tıpkı Adnan Ergil imzası taşıyan böyle ayrılık olmaz gibi. Efendim bu güzel şarkının ardından Ahmet Selçuk İlkan'ın dizeleriyle hayat bulan Günün Birindeyi seslendirmeye çalışacağım.

TRT Name'nin kıymetli dinleyenleri, bu akşam akustik namede aşkın izinde bir yolculuğa çıktık. Kimi zaman hatıralarla dolaştık, kimi zaman ayrılıklara, özlemlere ve umutlara kulak verdik. Musikimizin birbirinden kıymetli eserleri eşliğinde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Birazdan programımızın son iki eserini dinleyeceğiz. Ondan önce Türk sanat musikisinin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir akustik name programından sonuna gelirken, programımız boyunca ben İsmail Özkan sizlerleydim ve ayrıca bugün benimle olan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, utta Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp ve ritim sazda Erhan Bahçı bizlerleydi. Ve tonmeisterımız Mehmet Sungur ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz'a da teşekkürlerimizi buradan gönderiyoruz efendim. Vedalaşmadan önce sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak isterim. Her perşembe akşamı TRT Müzik ekranlarında değerli sanatçı dostum Canan Çal ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz Başka Sahne programında sizlerle buluşuyoruz saat tam 21'de. Evet. Bu akşam bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve son eserlerimizi sizlere armağan ediyorum. Ben İsmail Özkan, müziğin ve güzel duyguların hayatınızdan eksik olmaması dileğiyle efendim. Hoşça kalın.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, hoş geldiniz. Sizi İstanbul'da Akşamın Sesi programıyla ağırlıyoruz. Güzel ve keyifli bir akşamı birlikte paylaşalım istiyoruz Türk Sanat Müziği'nin o güzel şarkılarıyla. Programı sizler için Buse Özdemir hazırladı. Teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca, mikrofon başında ben Tülay Tüzün. Bugün Haziran ayının ilk gününde, ilk pazartesi gününde sizlerle birlikteyiz. Saat 20'ye dek birlikte olacağız. Sonrasında ise Radyo Sanatçıları konserimiz sizlerle buluşacak. Birlikteliğimize ise şöyle güzel bir Segah şarkıyla başlayalım istiyoruz. Sonrasında da bir süre Segah eserlerle devam edeceğiz. İlk eserimiz bestekarının sesinden gelecek radyolarınıza. Küfte Yalçın Benlican'a ait Zekai Tuncay'ı kendi bestesinde dinliyoruz. Yıllar yağdı saçlarıma, mevsimleri sayamadım.

Cevdet Bolvadin'den dinledik. Bülbülün çilesi yanmakmış küle. Alaaddin Yavaşça'nın Yusuf Nalkesen'in dizeleriyle bestelediği şarkıydı. Şimdi anonim bir seyyah eserle Sezen Aksu'ya kulak veriyoruz. Köprüler yaptırdım gelip geçmeye.

Selim Öztaş seslendirdi. Turhan Toper'in sözlerini yazıp bestelediği Segah bir şarkıydı. Bana çiçek açar bahar gelendi. Şimdi Nihavend makamında bir şarkıyla Cengiz Han Sönmez'e kulak veriyoruz. Fırat Özbaylar aranje etmiş, Soner Özer bestelemiş, Turhan Taşan sözlerini yazmış. Ben sevmeyi bilemedim.

Yalan Gözlerin dedi. Nalan Altınör, Suat Sayın'ın sevilen şarkısıydı. Saatimiz 19.26'yı gösterirken Ayfer Er'e kulak veriyoruz. Nihavend makamında güftesi Yahya Kemal Beyatlı'ya, bestesi Doktor Yılmaz Karakoyunlu'ya ait şarkıyla. Bin yıldan uzun bir gecenin bestesidir bu.

Ah şu dağlar zümrüt misal. Dilek Türkan'dan dinledik. Bülbül kantosu olarak da geçiyor bu eser. Şimdi Bahadır Özüşen'e kulak veriyoruz. Kemal Özcan'ın dizeleri Celal Abacı'nın bestesiyle. Can suyum.

Saatimiz 19.45'i gösterirken Muayyer Kürdi eserde Hasan Eylen'i dinledik. Ferhat Sarımsak Sevinç Han'ın dizeleriyle bestelemişti. Yüreğimden yüreğine yollar var. Şimdi yine Muayyer Kürdi bir eser. Tahir Sıral'ın sevilen bestesi Güfte Ercan Akbay'a ait. İnci Yaman'a kulak veriyoruz. Kordon boyu şen gezer, güzellere göz süzer.

çift sevdalı bakışın aşk ateşi ruhumu sardı. Taner Şener'in sözleri, bestesi ve sesiydi. Bestekarının sesinden dinledik bu Muhayyer Kürdi eseri. Sevgili dinleyenler, bugün saatler 20'yi gösterdiğinde radyo sanatçıları konserimiz var demiştik. O yüzden biz birazdan radyolarınızdan ayrılacağız ama sizler ayrılmayın. Birbirinden güzel şarkılarla, o güzel sesler sizlerle buluşacak konserimizde. Biz de yine güzel bir sesle, güzel bir şarkıyla bugünlük size veda edelim. Güzel bir akşam, keyifli bir hafta dileğiyle. Programı hazırlayan Buse Özdemir, teknik yönetmenimiz Şahin Atmaca ve mikrofonda ben Tülay Tüzün, Emel Sayın'a kulak verelim. Ahmet Selçuk İlkan yazmış dizeleri. Muzaffer Özpınar bestelemiş Muhayyer Kürdi makamında. Bir sır gizli şu kalbimde, hüzün vardır her gecemde. Hoşçakalın.

Radyoları başında bizlerle olan dinleyicilerimiz ve şu an stüdyomuzda bulunan değerli konuklarımız. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz radyo sanatçıları Türk Sanat Müziği konserine efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Program yapımcımız Aslı Boler, ton meisterlerimiz Mutlu Hiç Yılmaz ve Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru. Efendim hepinize saygılarımızı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Sizlerle birlikte olacağımız yaklaşık bir saat boyunca Türk musikisinin birbirinden güzel örneklerini TRT Ankara Radyosu'nun çok değerli ses ve saz sanatçıları sizler için icra edecekler. Evet, hemen saz sanatçılarımızı tanıtalım sizlere. Keman Korhan Gülderen, ut Ömer Oytun, tanbur Eda Ersoy, çello Ahmet Dinleyen, kanun Vedat Erdem Koca, kemençe Sercan Halili, klarnet Şükrü Kabacı, bas gitar Mustafa Kanpıçak, piyano Hamit Müftüoğlu, ritim Bilal Bilke ve Evren Kaya, ses sanatçılarımız eşlik edecekler ve şimdi de konserimizi yönetecek olan TRT Ankara Radyosu'nun çok değerli tambur sanatçısı ve koro şefi Sayın İpek Dereli'yi efendim alkışlarınızla huzurlarınıza davet ediyoruz.

Değerli dinleyicilerimiz, sevgili konuklarımız, konserimiz Şef İpek Dereli yönetiminde koromuzdan dinleyeceğimiz birbirine bağlı Uşak makamında eserlerle başlıyor. İlk eserimizin bestesi Semahat Özden Ses'e, güftesi Ahmet Cengizoğlu'na ait. Akşam oldu, hüzünlendim ben yine. Hasret kaldım gözlerinin rengine. Ve ardından Şekip Ayhan Özışık'ın güftesi de kendisine ait eseri geliyor. Gün gelir de beni unutursun demiştin. Kalbindeki bu derdi uyutursun demiştin. Ve bu bölümün son eseri Saadettin Kaynağ'ın Uşak şarkısı olacak. Niçin baktın bana öyle? Derdin nedir? Durma söyle. Efendim, şimdi sizleri TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli ses ve saz sanatçıları ile baş başa bırakıyoruz.

Efendim teşekkür ediyoruz. Sevgili konuklarımız, değerli dinleyicilerimiz, koromuz sizlere birbirine bağlı Uşak makamında eserler seslendirdi. Şimdi ise programımıza Hicaz makamının en sevilen eserlerinden biriyle devam ediyoruz. Klasik Türk musikisinin 20. yüzyılda en önemli bestekarlarından efendim biri olan Avni Anıl'ın güftesi Yılmaz Yüksel'e ait Hicaz şarkısı. Şarkılar söyle o sahillerde, rüzgarlar bana senden nameler getirsin. Bırak kendini denizin mavi sularına, fırtınalar seni okşayan dalgalar getirsin. Efendim alkışlarınızla sanatçımız Suat Erdil'i sahneye davet ediyoruz.

Evet, teşekkür ediyoruz. Fikrimden geceler yatabilmirem. Bu fikri başımdan atabilmirem. Ali Selim'in güftesi Ferhat İbrahimi'ye ait bu çok sevilen Azerbaycan türküsünü efendim seslendirmek üzere alkışlarınızla sanatçımız Sefer Karabüyü sahneye davet ediyorum.

Evet, yavaş yavaş konserimizin ortalarına doğru geliyoruz. Keyifler nasıl efendim? Gayet iyi değil mi? Aman iyi olsun. Peki. Değerli dinleyicilerimiz, sevgili konuklar, konserimiz yine bir Avni Anıl şarkısıyla devam ediyor. Yüftesi Turgut Yarkent'e ait, şarkının makamı Nihavend. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum. Gönlümün dalında bir yuva kurdum. Yıllardan beridir yalvarıp durdum. Sevgilim demeyi öğretemedim. Evet, alkışlarınızla sanatçımız Didar Aliye Koyuncu'yu sahneye davet ediyoruz.

Efendim bestelediği çok sayıda şarkı Türk musikisi repertuarında kalıcı bir yer edinmiş ve günümüzde de sıkça seslendirilmeye devam eden bestekar Muzaffer İlkar'ın Nihavend şarkısı var sırada. Bir mevsim o yollardan, o yaz bahçelerinden günler vererek el ele hülya gibi geçti. Yapraklar uçarken kuru dallar üzerinden ömrün daha bir mevsimi rüya gibi geçti. Evet, eseri seslendirmek üzere alkışlarınızla Meliha Yazıcı'yı sahneye davet ediyoruz.

Güneşin batışını seyredaldım dün gece. Sana sevdalıyım ben, seni özledim. Gözlerime yaş doldu, gönlüme hüzün. Zambak zamanı geldi. Ya sen neredesin? Taner Şener'in güftesi Seyhan Girginer'e ait Nihavend şarkısını şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz şimdi.

Radyoları başında bizlerle olan dinleyicilerimiz ve şu an stüdyomuzda bulunan değerli konuklarımız, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Radyo Sanatçıları Türk Sanat Müziği konseri birbirinden güzel şarkılarla efendim devam ediyor. Klasik Türk musikisinin son dönem en önemli bestekarlarından biri olarak kabul edilen Alaaddin Yavaşça'nın güftesi Baki Suha Edipoğlu'na ait gürdülü cazkâr bir şarkısı var sırada. Başka söz söylemem aşktan yana ben. Yaralı bir kuşum, battım kana ben. Evet, alkışlarınızla sanatçımız Oktay Can Türk'ü sahneye davet ediyoruz.

Aşkım, cananım, sevgili sultanım, sensin bana sevmeyi, bana yanmayı öğreten. Kalbim aşkınla bir yangın yeri, bir mecnun sanki, bir deli. Göksel Baktagir'in güftesi Hüseyin Balkancı'ya ait Nihavend makamındaki şarkısını seslendirmek üzere efendim, sanatçımız Belgin Gök'ü alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz.

Kıymetli dinleyicilerimiz, sırada Faiz Kapancı'nın güftesi de kendisine ait Hicaz şarkısı var. Okşadım saçlarını bir dizi sünbül mü dedim, kokladım sinesini gonca mı ya mül mü dedim. Efendim eseri seslendirmek üzere sanatçımız Eliz Avaroğlu'nu alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz.

Sevgili dinleyiciler, değerli konuklarımız, bu akşam da konser programımızın efendim son dakikalarına ulaştık. TRT Ankara Radyosu'nun birbirinden değerli ses ve saz sanatçılarına, şefimiz İpek Dereli'ye, radyoları başında ve burada stüdyomuzda bizlerle olan kıymetli dinleyicilerimize efendim sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Program yapımcımız Aslı Boler, ton masterlerimiz Mutlu Hiç Yılmaz ve Cihan Yurdakul, stüdyo teknik görevlisi Osman Ateş ve mikrofon başında ben Murat Doğru, bir başka programda efendim yine birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarımızın seslendireceği eserlerle baş başa bırakıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalınız efendim.

0: TRT Name.
1: Klasik Türk Müziği Saati.

Akşamınız hayır olsun saygıdeğer dinleyenlerimiz. Yine bir klasik Türk müziği saati programında sizlerle birlikte olabilmenin şükrü ve mutluluğu içindeyiz. Bu akşam programı beraber icra edeceğimiz saz sanatkarları Violi'yle Neriman Güneş, Kanun'la Funda Süyür, Ut'la Caner Altınbaş. Teknik masada Ahmet Atmaca bu akşam sizlere sesimizi ulaştıracak. Tonmeisterimiz Barış Baykal. Yanlış söylemedim değil mi Barış? Sesimizi ulaştıracak derken teknik yapım. Evet. Ve program yapımcıları Çiğdem Işık, ben Deniz Mustafa Doğan Dikmen. Her zaman olduğu gibi sizleri saygı, sevgi ve muhabbetle selamlayarak başlıyoruz programımıza. Efendim bu akşam aslında çok daha önce icra etmem gereken bir anonsu yapacağım bir anonsum var. Doktor Mesut Ersönmez'in Güftelerin Dili adlı kitabının ikincisi çıktı. Pagos yayınlarından ilk baskısı 2024'te çıktı. 1 Haziran 2026'da. Bu 1 Haziran 2026 tarihi yanlış olabilir, yanlış not almış olabilirim ama Türk müziği sanatseverlerin başucu kitabı olarak Güfteleri şiirsel yapısıyla şiiriyetini mümkün olduğu kadar bozmadan açıklayan ve ikinci kitabı da dahil olunca birinci kitabıyla beraber hayli güfte ihtiva eden açıklamasıyla bir başucu kitabı. Bendeniz yine lütfetmiş, göndermiş. Epeydir aklımda fakat nedense bir şekilde unutuyordum. Bugün bu vazifemi yerine getireyim istedim. Güftelerin Dili adlı kitabın ikincisi de çıktı. Doktor Mesut Ersönmez'den. Efendim bu akşam, aha 1 Haziran niye söyledim? Bugünün tarihi, anons yapacağım metnin altına gelmiş, özür dilerim. İlk baskı, ikinci baskı 2026'da çıktı ama 1 Haziran'da değil. Efendim Dügah makamında bir takım okuyacağız bugün, bu akşam. Neyzen Yusuf Paşa'nın Dügah Peşrevini çalacak saz sanatkarları önceden. Devrike bir usulünde. Takiben Hacı Faik Bey'in meşhur Dügahkarını söyleyeceğiz. Bu eser Cumhurbaşkanlığı Devlet Korosu haricinde pek okunan bir eser değil. Belki de okunuyor, ben dinlemedim bilmiyorum ama onlar bir hayli icra ediyorlar bu eseri. Dügah makamındaki fasılların bir kârı varsa arkasına bir beste ilave etmek gerekir. Mi diye de tartışma konusudur. Kâr varsa beste olmadan ağır sema ile de gidilebilir. Teamül bu yönde. Dolayısıyla

Ardından sonra bir ağır semai söyleyeceğiz. Bu eseri şöyle bir farkla söyleyeceğim. Zannediyorum devlet korosu böyle icra etmiyor. Devlet korosu makamı Sabah ve Zirgüleli Hicaz'dan mürekkep olarak tarif ediyor eserlerinde. Halbuki makamın yapısı da diyeyim, böyledir demeyeyim, makamın yapısında dügah perdesi üzerinde segah cinsi de mevcuttur. Eski edvarlarda cins olarak tarif edilir. Dörtlüdür bu sesler, bu cinsler. Yani bir segah dörtlüsü makamın içinde bulunur her vesileyle. Ama bazı eserlerde buna rastlamayabilirsiniz. Dügah üzerinde segah cinsine rastlamayabilirsiniz. Sabah ve Zirgüleli Hicaz'dan mürekkep bir makam olarak da karşımıza çıkar bazı eserlerde. Ama Hacı Faik Bey'in bu kârının Darül Elhan versiyonunda bayağı dik çargah olması gereken dik çargah perdesi işaretlenerek gösterilmiş. Tabii dügah üzerinde segah cinsi kurarsanız karşınıza çargahtan mayda dik çargah perdesi çıkıyor. Hayli zor. Ben o perdeyle başlarken önce kafamda dügah üzerinde segah kurup öyle giriyorum o perdeye. Zira çargahtan ayırmak çoğu kez mümkün olmuyor. Bu arada salık vereyim saygıdeğer dinleyenlerimize. Mustafa Erses'in YouTube'a yüklendi mi bilmiyorum. Ben de bantta olduğu için söylüyorum. Muhakkak yüklenmiştir. Harikulade bir icrası vardır Ankara Radyosu'nda bu kâr üzerine. Mustafa Erses'ten bu kârı lütfen arayın ve dinleyin. Zaten Darül Elhan versiyonunda da İhtar-ı Mahsus'unda biraz evvel bahsettiğim mevzudan bahsediyor. Yani makamın dügah üzerinde segah cinsiyle de anıldığını, bundan ibaret olmadığını fakat bunun da önemli olduğundan bahsediyor. Metin önümde gerçi ama eski Türkçe çok kelime var. Şimdi bununla vakit kaybetmeyelim. Önce peşrevi dinleyelim, sonra dügah hafif ve yürük semai usullerinden mürekkep Hacı Faik Bey'in meşhur kârını söyleyelim. Güftesi çok anlaşılır saygıdeğer dinleyenlerimiz. Pek sevdim efendim seni, gayetle beğendim. Gel gayre kıyas etme beni canım efendim. Bin can ile aşık olalı sen gibi maha, ömrümde keder kalmadı ey zülfü kemendim. Zülfü kemendim olarak söylemem gerekir. Tamlama değil o. Ettim bu dügahkârı ahibbaya hediye, kim dinleri sefayı ki yâd eylemelidir. Erbabı terennüm okuyup daim ülevkat, ruhu selefi aşk ile şâd eylemelidir. Arz ettim ya güfte hayli anlaşılır fakat şu ikinci dörtlüğün ikinci ve üçüncü özür dilerim ikinci ve dördüncü mısraları beni çok etkiler. Beni çok etkileyen güftenin ikinci dörtlüğü şu. Kim dinleri sefayı kıyâd eylemelidir. Yani kendi yazdığı şiirlerde, beste eserlerindeki kendi güftelerinde ismini geçiriyor Hacı Faik Bey. Tabii kim bu eseri dinliyorsa beni yâd etsinler, beni ansınlar. Fakat son beyt, yani son iki mısra, erbabı terennüm okuyup daim-ü levkat, yani bilenler, okuyabilenler, icra edenler, bunu devamlı okuyup, her zaman, her vesileyle, her an okuyup ruhi selefi aşk ile şad eylemelidir. Ruhi seleften kastı kendisinden hariç, kendisini de yetiştiren ustalar belki. Eski asara dair eserlerin bestekarları, yani musikiyi onun zamana gelene kadar taşıyan nefer. Ruhi selefi onların ruhunu şad eylemelidir. Yani bu eseri okuyun, bu eseri terennüm edin ama boş geçmeyin. Ecdadımıza, eski müzisyenlere, burada kendini katmıyor, eski müzisyenlere de bir Fatiha okuyun demek istiyorum. Ruhlarını şad edin. Demek de pek etkiler beni bu mısra. Şimdi klasik Türk müziği saati saz topluluğunu dinliyoruz. Ondan sonra dügahkârı söyleyeceğiz. Buyurun efendim.

Evet, özür dilerim. Darül Elhan versiyonundan söyledik. Zaten başta izah etmiştim. Makamı Darül Elhan dügah üzerinde kesegah ağırlığıyla tarif ediyor. Fakat diğer bir versiyonunda dügah üzerinde segah yok. Direkt zirgülüyle Hicaz'la giriyor eser. Nur içinde yatsın Nevzat Tatlı'yı ikna edememiştim bu konuda. Ama sonra anladım ki kimseyi ikna etmeye gerek yok. Her ikisini de ayrı versiyon olarak saklamak lazım. İkisi de ayrıca güzel. Burada bir Darül Elhan versiyonunda bir röpriz var bir yerde. Fakat benim hiç alışmadığım bir röpriz. Çalışmış

olmamıza da rağmen, provada konuşmuş olmamıza rağmen de ben o röprizi görmeden direkt semaiye girdim. Bu sebeple sizi biraz yanılttım, özür dilerim. Efendim, şimdi yine dügah takımların içinde pek sık okunan, benim de daha önce programımızda okuduğum, belki geçtiğimiz yıl okuduğum bir ağır semaiyi söyleyeceğim. Fakat bir farkla, bu ağır semaiyinin, özür dilerim, bu ağır semaiyinin ve versiyonu, hemen bakıyorum notlarıma. Evet, Doktor Supi Ezgi'nin 5 ciltlik bir nazariyat ansiklopedisi vardır. Orada dügah makamını tarif için yazdığı versiyondur. Hayli farklı. Yani Hicaz'la dügah üzerindeki segah pek aranmıyor. Yok bu eserde dügah üzerinde segah duymuyoruz ama Zirgül Hicaz'la Sabahan'ın çok iç içe olduğu, kısa melodilerde çok iç içe olduğu bir versiyon. Bununla da bir hayli uğraştık değil mi provada? İnşallah hatasız okumaya gayret edeceğiz. Tabii Mustafa Efendi'nin meşhur dügah ağır semaisi, aksak semai usulünde. Nedir

Hakik ademinden asitanı keremin olsa bana cayi pena. Güfte şairini bilmiyoruz maalesef. Sevgilisinin gönüller kıran, aşıklarının hayatını alt üst eden, canlar yakan bakışlarından şikayet ederken, kendisinin bunca aşığını üzüntüye garg edip neşe içinde eğlenceli hayatına devam edebilmesine bir anlam veremediğini söylüyor. Şair, ismini bilmediğimiz şair. Fakat yine de sevgilisinin iyilik dolu, merhamete açılan kapısının eşiğinde kendisine bir yer bulabilmenin ümidini taşıyor. Her şeye rağmen sevdiğine zalim olmayı yakıştıramadığı besbelli. Aşık tek bana iltifatını esirgemesin, ben onun ayağının bastığı toprağı gözme sürme çekerim diyerek her şeye rağmen derin sevgisini ve bağlılığını ifade etmekten geri durmuyor. Hayli anlamlı bir güfte ama maalesef şairini bilmiyoruz saygıdeğer dinleyenlerimiz. Şimdi bu aslında bilenler bilir, Dügah takımlarının meşhur ağır semaisini Doktor Supi Ezgi'nin ondan intikal eden versiyonla söyleyeceğiz.

Evet, başka bir versiyonunu ezbere bildiğimiz eser bu. Karmaşık hali bence çok güzel icra edebilseydik daha güzel olacaktı tabii. Ben bunu okumamışım sayın saygıdeğer dinleyenlerimiz. Demek ki yakında bir dügah takım daha yapacağız. Kârsız bestelerle bir dügah takım daha yapacağız. Evet. Ve şimdi güftesi Farsça olan meşhur Yürük Semai. Şeyhülislam Esat Efendi'nin olarak biliriz bu Yürük Semai'yi. Dönem güfte mecmuaları üzerine yapılan çalışmalar neticesinde Ebu Bekir Ağa'ya ait olduğu belgelenmiştir. Kaynak Harun Korkmaz birçok güfte mecmuasından belgelendiği için kesin olarak Ebu Bekir Ağa'ya ait olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir defter çıkmazsa karşımıza. Güfteyi Ebu Said Ebul Hayr Rubailer adlı tezinde açıklamış. Daha doğrusu yazmış. Bunu çeviren de Profesör Doktor Mehmet Kanar. Şule Yayınları'ndan Doğu Klasikleri adı altında çıkmış. İstanbul Kasım 2013'te basılmış kitap. Meraklıları için adres gösteriyorum. Şöyle bir açıklaması var. Yemen'de olsan da madem benimlesin, yanımdasın, yanımdayken bensizsen demek Yemen'desin. Tabii ki yoruma muhtaç bir açıklama. Yemenli Dilber, sana karşı böyleyim. Yanıldığım şu ki, ben mi senim, sen mi bensin? Hayli anlamlı doğrusu. Güfte şairi benim ulaştığım kaynaklarda yazmıyor. Evet, tezin adı o. Der Yemeni, pişimeni, pişimeni der Yemeni. Der çemeni, verdimeni, verdimeni der çemeni. Her suhani betu mera, betu mera her suhani. Her deheni busitura, busitura her deheni. Müsenna şiir, aynalı da derler buna. Çok bildiğimiz bir Şehnaz şarkı vardır ya, Sengin Semai. Didem yüzüne nazır, nazır yüzüne Didem. Evet, bu misal. Şimdi eseri okuyalım Darülelhan versiyonundan.

nakış yürük semailerde birbirini tekrar eden motifler, müzik cümleleri, hatta kalıp itibariyle aynı ile uzun uzun devam eder. Bu sebeple bir dönem eserlerin terennümlerinden ve mısralarından kesilmiş. Tabi radyo yayıncılığı bakımından bir süreyi tamamlamak için sarf-ı nazar edebilirler ama bence yanlış olan eserin içinden sarf-ı nazar etmek değil, eserden sarf-ı nazar etmek. Başka bir eser okursunuz yerine veya bir eser eksik okursunuz. Neyse, şimdi Neyzen Yusuf Paşa'nın Dügah Saz Semaisi, Aksak Semai ve Yürük Semai usullerinden müteşekkil. Buyurun efendim.

Teşekkürler. Şimdi Şevket Sağ makamına geçeceğiz. Müteaddit defalar okuduğum bir eser yine. Hocam Niyazi Sayın'ın Necmettin Okyay'ın bir dörtlüğü üzerine bestelediği şarkısı aynı güfteyi Çinşen Tanrı Korur'dan İkriz makamında bestelemiştir. Şiirin aslı Uğur Taşatan'ın Hezarfen Necmettin Okyay başlıklı çalışmasında olduğu gibidir. Fakat değişen kısımları var. Özellikle dördüncü mısrağını değiştirirler bestekarlar. Hem Niyaz Hoca değiştirmiş hem de özür dilerim Cenişen Bey değiştirmiş. Aslında Cenişen Bey dördüncü mısrağı yazmamıştı ilk önce. İlk bestelediği haliyle o notaları

elinde tutanlar varsa bilirler. İkinci mısra nakarat olarak okuturdu. Fakat araları iyi olmamasına rağmen bir anma programında Tarık Zafer Tunay'a da karşılaştıklarında Niyazi Hoca ona ikaz etti. Şiirin aslında böyle olmadığını. Çin Çembe ile edeple dinledi ve yeniden bir nota yazdı hemen o tarihten itibaren şiirin doğru halini. Yani daha doğrusu doğru halini demeyeyim de Niyazi Hoca'nın da bestelediği gibi dördüncü mısranı farklı olarak yazmıştım. Evet, bunu gördüm ve yaşadım. Şiir şöyle. Güllerin karşımda her an solmadan durmaktadır. Hem temaşasıyla gönlüm şaduman olmaktadır. Eski bahçem hatıra geldikçe didem hun olur. Şimdi tasvirleriyle Necmi geçmişi anmaktadır. İşte bu son mısra, şimdi tasvirleriyle Necmi geçmişi anmaktadır mısra, şimdi gül tasvirleriyle geçmişi anmaktadır olarak değiştirilmiş zannediyorum vezin gereği, vezin usul münasebeti gereği. Hocaya sormadım bunu tabii hiçbir zaman için ama durumun bestekarların zaten güfte şairlerinin, daha doğrusu şairlerin eserlerine güfte olan şiirleri hakkı üzerinde tasarruf hakları vardır. Şairler de bunun olumlu karşılarlar zaten. Cevaz verirler diyeyim. Evet. Özür dilerim. Bu şarkıyı da okuyalım. Ondan sonra gelen mesajları sizlerle paylaşayım. Şimdi sevgili Caner Altınbaş'tan bir Şevki Efsa göstermesini rica ediyoruz.

Nur içinde yazsın, Cahit Peksayar derdi ki bu şarkı için. Taksim Eder gibi şarkı yazmış derdi. Onun için iyi takip etmek lazım. Evet efendim. Saatimiz 22.49. Programımıza gelen mesajları sizlerle paylaşayım. Teknik yapımcımıza anons etmiştim aslında. Ben yanlış mı anons ettim? Özür dilerim. Özür dilerim. Ya ben başka bir atmacayla karıştırdım. Affedersin. Programın sonunda anonsa vakit ayıracağım. Zehra Bıçakçı yazmış. İzmir'den dinliyoruz diyor. Teşekkür ederiz. Van'ın Hafızası Nostalji sayfasından iyi yayınlar dileği var. Çok teşekkür ederiz. Selam ve dua ile demiş. Aynı ile mukabele ediyoruz. Tuncel Erol. İnşallah yanlış okumadım. Evet, Tuncel Erol. Eskişehir'den selamları, iyi yayınları diyor. Selamları var. Ali Karakaş, Nevşehir.

Ben severek dinliyoruz demişler. Evet, çok teşekkür ederiz. Lütfedip yazdığınız için de Selahattin Erzi Adana'dan yazmışlar. Çok teşekkür ederiz iltifatınız için. Eşiyle birlikte yazmışlar. Her zaman eşini zikrediyor zaten Selahattin Bey. Erman Şenermen İzmir'den selamları var ve aleyküm selam. Adnan Önem, bendenize hitapla teşekkür ederiz. Aydın Karacasu'dan TRTname dostlarıma sevgi ve saygı ve selamlarım diyor. Teşekkür ederiz. Biz de sizin adınıza iletelim. İlyas Aydın, teşekkür ederim. Sevdikleriniz sizi bekliyor diyor. Evet, çok teşekkür ederiz. Lütfedersiniz. Ve trafik kurallarına uyalım ikazınızı da biz buradan tekrar ediyoruz. İlyas Aydın, sıradaki eser tüm dostlarım için rica ederim diyor. Bizden de armağan olsun. Ali Balcı, Manisa Turkutlu'dan yazmışlar. Ben Deniz'e hitapla ve sevgili Çiğdem Hanım'a, programı geçen tüm emekçilerine, TRT emekçilerine selamları, sevgileri var, teşekkürleri var. Emin Nadir Fidan Çeşme Ildır'dan yazmış. Evet, bir perişan ömrümün neşesi söndü. Saadettin Kaynağ'ın Uşak şarkısıdır, pek de güzeldir. Okuruz inşallah, kaydediyoruz. Uzun zamandır isteklere yer vermiyorum ama böyle gelişiyor programlar. Ama siz isteyin, bu tür eserleri biriktiriyorum, inşallah sırasıyla icra edeceğim. Sıradaki eseri eşim Nurdan Hanım, Nefçi ve Üstaş ailelerine ve Sami Serftekin'e armağan eder misiniz demiş. Biz armağan ettik siz adınıza efendim. Gülsefa Koçyiğit Canbolat yazmışlar. Kırıkkale'den gönül dolu sevgilerimi iletirken programımıza bir iltifatı var. Vazgeçilmezimiz olarak nitelendiriyor klasik Türk müziği saatini. Çok teşekkür ederiz Yusuf Hanım, sağ olun. İlginizi ve sanata ilginizi çok iyi biliyoruz.

takdirle, sevgiyle mukabele ediyoruz diyelim. Seven Kurtboğan, Saftekin yazmışlar. İzmir'den kucak dolusu sevgiler diye başlıyor. Evet, radyonun başında sizleri dinliyor. Orada küçük bir radyo ikonu varmış. Radyonun başında sizleri bekliyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Muhakkak öyledir. Sami Bey de bekliyordur. Muharrem Yalçın yazmışlar. Teşekkür ederiz lütfedip yazdığınız için. Tekirdağ'dan Muharrem Yalçın. Handan Torpil'in Nefçi İzmir'den iyi akşamlar diliyor. Onlar da radyo başında olduklarını söylüyorlar. Bir eseri Fidan ve Üsteş aylarına armağan edebilir misiniz demiş. Hangi eseri isterseniz siz seçin, armağan edin bizim adımıza da. Mesajları okumakta bayağı geciktiğim için program hayli yol aldı. Rezan Çatalbaş selamlar, iyi yayınlar diliyor. Çok teşekkür ederim Rezan Hanım, sağ ol, var olun. Sevgili Rezan kardeşim ve Asude Çatalbaş küçük kızı, o da, onun da selamları var. Aliye Sayiner Didim'den yazmışlar. Çok teşekkür ederiz, hep bekliyorum diye yazılıyor. Belli ki programın başında yazılmış bu mesajlar ama bendeniz şimdi okuyorum, ancak okuyabildim. Bugünkü programımız biraz açıklamalıydı, uzundu. Ahmet Çubukçu bendenize hitapla Supi Ziya Özbekkan'ın Isfahan takımını bir de sizden dinlemek istediğimi istiyormuş. İnşallah. Bakarım, ben de dinlemedim bugüne kadar kimseden. Cevdet Bolvedin'den araştıracağım muhakkak. Cevdet Bolvedin benim tanıdığım, daha çocukluğumda radyoya gidip gelirken tanıdığım ve çok sevdiğim ve çok takdir ettiğim, çok ciddi, tam sanatkar bir sanatkardı. Nur içinde yazsın Cevdet Bolver'in. Canlı olarak da dinledim, topluluklarına katıldım, şükürler olsun. Peki, not alacağız Ahmet Bey isteğinizi. Bakacağım. Önümüzdeki hafta için programı gerçi Pençgah takıma ayırmıştım. Itri'nin ve Acemlerin eserlerinden müteşekkil Pençgah takımı ayırmıştım ama orada bir Isfahan Yürük Semai var, bakarsınız belki onu değiştirebilirim ama farklı bir versiyonda o da. Neyse, Mehmet Üstün Barutçu Alanya'dan sevgi ve saygılarını gönderiyor. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun Mehmet Bey. İsmet Köklü Kayseri Karakimse Mahallesi'nden selamları var ve aleyküm selam, sağ olun, var olun. Hatice Kaymak Sokal, Hatice Kaymak Solak İzmir Selçuk Efes'ten selamları var ve aleyküm selam, çok teşekkür ederim. Sıradaki eseri tüm radyo dostlarına armağan ediyor o da. Sıradaki eseri tüm radyo dostlarıma armağan ediyorum demiş. Ha, şu cümleyi bir doğru dürüst söyledim harfleri yutmadan. Acele edince harfleri yutuyorum. Sonra kendi kendime hayıflanıyorum. Evet, saatimiz 22.54 saygıdeğer dinleyenlerimiz. Bu süreye bir tek şarkısı var. Ne yapalım? Şu bizi çok uğraştıran ama hadi Hayri Yeni Gün'ün şarkısını söyleyelim. Bu şarkı hakkında da şunları arz edeceğim hemen kısaca. Saygıdeğer dinleyenlerimiz, Faruk Nafiz Çamlıbel'in sabah şiirinden. Ah eden kimdir bu saat kuytuda? Sustu bülbüller hıyaban uykuda. Şimdi ay bir servisi mindir suda. Esme aybat, esme canan uykuda. Başka aşıklardan almışsan nefes, başka yerden, başka vadilerden es. Doğmasın gönlünde ani bir heves. Esme gülşendeki canan uykuda. Hayli açık ve çok güzel bir şiir. Efendim, yine bestekarımız şiirin ilk dörtlüğündeki mısralarda takdim tehir yaparak bestelemiş. Yani ah eden kimdir diye de başlamamış da, şimdi ay bir servisiyim indir suda, sustu bülbüller hıyaban uykuda. Ah eden kimdir bu saat kuytuda, esme eybat, esme canan uykuda. 2-2 takdim tehir olmuş. Buna mümasil başka şarkılar da var. Bu şarkının bir de Şederaban versiyonu var. Onda da böyle. Evet efendim.

0: Evet, saygıdeğer dinleyenlerimiz, saatimiz 22.59. Bunun bir de aranamesi var. Rahmi Kalaycıoğlu'nun külliyatından okuduğumuz için aranamesi özel olabilir. Ama başka vesileyle tekrar aranameli olarak da söyleriz. Geçmiş bayramınız kutlu olsun her şeyden önce. İnşallah bu uzun tatilde bol bol dinlenmişizdir. Elbette tatil yapanlar için söylüyorum. Ve sağlıklı, güzel bir bayram geçirmişizdir diye düşünüyorum saygıdeğer dinleyenlerimiz. Teknik masayı yanlış isimle anons etmişim. Ama benim Ahmet Atmaca diye bir tanıdığım da var. Onunla karıştı Atmaca soyadından. Sevgili Şahin Atmaca bugün teknik masada görevliydi. Tonmeisterimiz Barış Baykal. Barış, artık senin üzerinde sigara söndüreceğiz. Bir o kaldı işkence olarak yapmadığımız. Tabii sigara sağlığa zararlıdır, hemen kamu spotumuzu da söyleyelim. Ama çok çalışıyor sevgili Barış, mücbir sebeple. Refakat eden saz sanatkarları yoluyla Neriman Güneş Akalın Kanun Lafında Süyür ve Utla Caner Altınbaş'tı. Bir sonraki hafta tekrar buluşmayı ümit ediyoruz sevgili Çiğdem Işık ve bendeniz. Hayırlı geceler diliyoruz efendim. Allah'a ısmarladık.
1: Klasik Türk Müziği Saati.

Akşam dönüşü geçtim o esrarlı bağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Hicranı teselli diye içtim dudağından, bir gül koparıp kalbime taktım yanağından. Mustafa Nafiz Irmak'ın güftesini yazdığı Udi Marko Çolakoğlu'nun Hüzzam makamındaki bestesiyle, Ayla Büyük Ataman'ın yorumuyla, sesiyle selamladık bu gece sizleri sevgili dinleyenlerimiz. Namelerle dolu bir programla daha huzurlarınızdayız. Yıldızlar Altında programının yepyeni bir bölümüne daha

yayınınızdayız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Sizlere her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Bu gece Hüzzam ve Karciğer makamında eserler hazırladım sizler için. İkinci Hüzzam şarkımız Ayhan İlter'in güftesini yazdığı İrfan Özbakır'ın bir bestesi. Eliz Avaroğlu'ndan dinliyoruz. Acı her an içimde, neşeyi hiç görmedim. Üç günlük bu ömrümde bir gün bile gülmedim.

Pişman olur da bir gün dönersen bana geri, gönül kapım açıktır, çalmadan gir içeri. Bir önceki eserde olduğu gibi yine güftesi Ayhan İlter'e ve yine bestesi İrfan Özbakır'a ait yine hüzzam bir şarkıydı. Remzi Oktar'dan dinledik bu kez eseri. Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait hüzzam eseri de Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz şimdi. Ümitlerim hep kırıldı, yârim artık gelmeyecek. Gözyaşlarım dökülürken bu sesiyle silmeyecek.

İçimde kim vardır bir bilebilsen, kendini bulursun kalbime girsen. Güfte ve bestesi Yusuf Nalkesen'e ait bu hüzzam eseri de Suat Yıldırım'dan dinledik hep birlikte. Behiye Aksoy'u dinleyeceğiz. Nurettin Rüştü Bingöl'ün güftesini yazdığı Selahattin Pınar'ın hüzzam şarkısında. Ümidini kirpiklerine bağladı gönlüm. Yıllarca o bir çift göz için ağladı gönlüm. Seyla Bey'i aşka tutulup çağladı gönlüm. Yıllarca o bir çift göz için ağladı gönlüm.

Gurbet elde her akşam battı bağrımda güneş. Yare giden yollarda hasret oldu bana eş. Osman Nihat Akın'ın sözlerini yazdığı Şükrü Tunar'ın bu hüzzam şarkısını Perihan Altındağ sözleriden dinledik. Son hüzzam şarkımızdı. Yıldızlar Altında beraberliğimize Karciğer makamında eserlerle devam ediyoruz. Dinleyeceğimiz ilk Karciğer eser, Nevres Efendi'nin güftesini yazdığı Hacı Arif Bey'in bir bestesi Cemile Karabulut'tan dinliyoruz. Bir goncaya bir hare nigah eyledi bülbül, derdi iki olduğuna ah eyledi bülbül. Matemzede zannetti görüp dudi siyahı, bir ah ile gülzarı siyah eyledi bülbül.

unutmadım seni ben. Her zaman kalbimdesin. Aylar, yıllar geçti. Söyle sen neredesin? Müzeher Güyer'in güftesini yazdığı Şekip Ayhan Özışık'ın bu karciğer eserini Kadri Şarman'dan dinledik hep birlikte. Güftesi Vasfi Rıza Zobu'ya, bestesi Ahmet Mükerrem Akıncı'ya ait karciğer eser var sırada. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ey sıra sıra dizilen serviler, söyleyin yârimin yolu nerededir? Dereler dağlar aşayım varayım, söyleyin yârimin yolu nerededir?

İstemem seni artık. Gelsen de olur, gelmesen de. Gözden akan yaşları silsen de olur, silmesen de. Şekip Ayhan Özışık'ın sözlerini yazdığı Ferit Sıdal'ın bu karciğer eserini Mustafa Öztürk'ten dinledik hep birlikte. Güfte ve bestesi Zeki Müren'e ait karciğer eser var sırada. Vedat Çetinkaya'dan dinliyoruz. Kalbimdeki tek hatıranın rengi solarken bir tatlı sitem, sahte gülüş aşkımı sardı.

Bilmem ki safa, neşe bu ömrün neresinde? Şad olsa gönül bari biraz son nefesinde. Ahmet Rasim Bey'in sözlerini yazdığı Leon Hancıyan'ın bu karciğer şarkısını Emrah Yiğit'ten dinledik hep birlikte. Bu gecede Yıldızlar Altında programının sonuna böylece ulaşmış olduk kıymetli dinleyenlerimiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece sizler için seçtiğimiz son şarkı Mustafa Nafiz Irmak'ın karciğer eseri Mualla Gökçay'dan dinliyoruz. Acılar, ey zalim acılar gidin, takatim kalmadı sizi çekmeye. Biraz da o hissiz kızı incitin, anlatın derdimi o mor çiçeğe. Hoşça kalınız.

0: CRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhabalar efendim. Ben İsmail Özkan. Uzun bir tatilin ardından yeniden günlük hayatın ritmine döndüğümüz bu akşamda TRT Name'de akustik name programıyla sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Evet, bu akşam sizler için özenle seçilmiş, birbirinden güzel eserlerden oluşan bir repertuar hazırladık. Kimi zaman yıllar içinde kaybolacağız, kimi zaman da mehtaplı gecelerde bir sevgiliyi anacağız. Kimi zaman da gönlümüzden geçen duyguları musikinin en eşsiz nameleriyle dile getireceğiz. Aşkın izinde akustik bir yolculuk sizleri bekliyor efendim bugün. Bu yolculuğa başlamadan önce bana eşlik eden birbirinden kıymetli saz üstadlarını, saz sanatçılarımızı sizlere tanıtmak istiyorum efendim. Kemanda Aydın Marol, kanunda Bora Dicle, utta Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenker Sarp, ritim sazda Erhan Bahçe efendim bizlerle. Ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve tonmeisterımız Mehmet Sungur efendim. Ve aşkın izinde çıktığımız bu yolculukta şimdi biraz geçmişe doğru uzanıyoruz. Zaman zaman hepimiz hatıraların arasında kayboluruz. Ve Metin Eryüreğin Hicaz eseri de işte tam bu duyguyu anlatıyor efendim. Kayboldum kaybolan yıllar içinde, gönlümce bir zaman yaşayamadım. Ağladım mı, güldüm mü, yaşadım mı, öldüm mü? Bir kısa gün gibi bir ömür geçti de anlayamadım.

0: TRT Name.
1: Evet, Hicaz makamının hüzünlü ve içli nameleriyle iki güzel eser dinledik efendim. Bunlardan sonuncusu Arif Sami Toker imzası taşıyordu. Hicaz Taksimi için Bora Dicle'ye de çok teşekkür ediyoruz efendim bu arada. Şimdi

Şimdi Uşak makamının sıcak ve samimi iklimine geçiyor ve akustik yolculuğumuza devam ediyoruz. Şükrü Tunar'ın Ölümsüz eseri sizler için geliyor efendim. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak. Beni sev, öp de uyut, bağrına basma sakın. Evet, Aydın Barol'un o Uşak taksimiyle devam ediyoruz efendim.

Sevgili dinleyenler, şu anda dinlemekte olduğunuz akustik name programımızın tekrar yayınında bu gece 12'de ve ayrıca pazar günü saat 18.05'te yine TRT Name frekansımızdan dinleyebilirsiniz. Evet, az önce Sevim Şengül'ün kaleminden süzülen Mehtaplı Gecelerde Hep Seni Andım ile Mehtap'ın aydınlattığı hatıralarda dolaştık. Şimdi aşkın izinde çıktığımız yolculukta kaderin insanı savurduğu duraklardan birine uğrayacağız. Arif Sami Toker'in Hüzem eseri bu durakta bizi derinden etkileyecek efendim. Talihin elinden oyuncak oldum. Kader böyleymiş, buymuş alın yazım. Zalim elinden sarardım soldum. Şimdi gönlü kırık, yaralı kuşum.

Evet, her sevdanın bir sınavı vardır. Kimi zaman ayrılık, kimi zaman da yıllara meydan okuyan bir bekleyiş efendim. Bu duygulara aynı olan şarkılarla dillere pelesenk olur. Ve tıpkı Adnan Ergil imzası taşıyan böyle ayrılık olmaz gibi. Efendim bu güzel şarkının ardından Ahmet Selçuk İlkan'ın dizeleriyle hayat bulan Günün Birinde'yi seslendirmeye çalışacağım.

Sevgili dinleyenler, TRT Name'nin kıymetli dinleyenleri, bu akşam akustik namede aşkın izinde bir yolculuğa çıktık. Kimi zaman hatıralarla dolaştık, kimi zaman ayrılıklara, özlemlere ve umutlara kulak verdik. Musikimizin birbirinden kıymetli eserleri eşliğinde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duydum. Birazdan programımızın son iki eserini dinleyeceğiz. Ondan önce Türk sanat musikisinin seçkin eserleriyle hazırladığımız bir akustik name programından sonuna gelirken programımız boyunca ben İsmail Özkan sizlerleydim ve ayrıca bugün benimle olan kıymetli saz sanatçısı arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda Bora Dicle, utta Hakan Aydınlık, klarnette Tanju Erol, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp ve ritim sazda Erhan Bahçı bizlerleydi. Ve tonmeister'ımız Mehmet Sungur ve program yapımcımız Oğuz Unutulmaz'a da teşekkürlerimizi buradan gönderiyoruz efendim. Vedalaşmadan önce sizlere küçük bir hatırlatmada bulunmak isterim. Her perşembe akşamı TRT Müzik ekranlarında değerli sanatçı dostum Canan Çal ile

birlikte hazırlayıp sunduğumuz Başka Sahne programında sizlerle buluşuyoruz saat tam 21'de. Evet, bu akşam bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyor ve son eserlerimizi sizlere armağan ediyorum. Ben İsmail Özkan, müziğin ve güzel duyguların hayatınızdan eksik olmaması dileğiyle efendim. Hoşça kalın.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günü musikimizin en özel şarkılarıyla karşılamak üzere sizlerle birlikteyiz değerli dostlarımız. Bugün TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programında teknik öğretmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve

programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e sizlerle keyifli bir musiki yolculuğuna çıkacağız. Programımıza Buse'lik makamında bir Selahattin Erköse şarkısıyla başlıyoruz. Sözleri Fuat Edip Baksı'ya ait şarkıda İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Nazan Sıvacı'yı konuk ediyoruz. Rüzgar kırdı dalımı, ellerin günahı ne? Ben yitirdim yolumu, yolların günahı ne?

Cengiz Sansönmez, Nihavend makamında bir nostaljik eserle bizlere seslendi. Özellikle yabancı ülkelerde Türk müziğine ilgi duyan müzikseverler tarafından çokça dinlenen, söylenen bir şarkıydı bu şarkı. Şimdi ise yine Buse'lik makamında bir şarkı var sırada. Selahattin İçli'nin sevilen eserinde İzmir Radyosu'nun

birlikteydi. Diliyoruz bu sevilen eserle gününüz daha da renklenmiştir sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi birlikteliğimize yine Nihavend makamında bir şarkıyla devam ediyoruz. Beste ve güftesi Zeynettin Maraş'a ait şarkıyı Nesin Sipahi'den dinliyoruz. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı.

İçimizi kıpır kıpır yapan coşku dolu şarkıları peş peşe dinledik. Saadettin Ökteray'ın güftesi Turgut Yerkent'e ait şarkısı da bunlardan biriydi. Belkıs Özener bizlerle birlikteydi. Şimdi ise ritmimizi biraz düşürüyoruz. Daha dingin bir esere kulak veriyoruz. Beste ve güftesi Zeki Müren'e ait şarkıyı sanatçımızın kendi sesinden dinliyoruz. Bir Demet Yasemen, aşkımın tek hatırası. Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlümün hicran yarası.

bana her gece sen. Saçların bağrıma ser, tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre benden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek, ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş pek yaraşır, gözleri ömre benden. Ah ne güzel ne güzel seni sevmek.

0: güneş gibi aşkımı tazele gel.
1: Aşkımı tazele gel.
0: Doğ benim ömrüme, doğ ve güneş gibi aşkımı tazele gel. Tatlı gülüş, tek yarışkı, gözleri ömrü bekler. Ah ne güzel ne güzel, seni sevmek ah ne güzel ne güzel. Tatlı gülüş, tek yarışkı, gözleri ömrü bekler. Ah ne güzel ne güzel, seni sevmek ah ne güzel ne güzel.
2: Ah ne güzel seni sevmek, Ümit Çoşkun bizlerle birlikteydi. Gündoğdu Duran'ın Yavent makamındaki unutulmaz şarkısını seslendirdi. Diliyoruz seni sevmek ne güzel diyebileceğimiz kalplerle kesişir kalplerimiz. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi ise biraz daha günümüze yaklaşıyoruz ve bir Necip Gülses şarkısına kulak veriyoruz. Güftesi Nuriye Eracar imzalı Kürdi makamındaki eseri kıymetli hocam Çiğdem Yarkın seslendiriyor. Saçımı savuran bahar rüzgarı hangi diyarlardan esiyor bilmem. Kalbimi kavuran sevda rüzgarı sevgilim seni de sardı mı bilmem.

Yeşilçam'a damga vuran bu nostaljik Saadettin Öktenay bestesini daha güncel bir düzenlemeyle dinledik. Güfte Sevim Yücealp imzalıydı efendim. Ayşe Sağyaşar ve Okan Albayrak beraberce seslendirdiler. Kürdi makamında bir Yusuf Nalkesen şarkısı var sırada ve Ankara Radyosu'nun değerli sesi Nazlı Kanaat bizlerle. Ben her Eylül o parkta, o çamların altında ne hayaller kurarım sanki varsın yanımda.

Her gün batıp kanatsan da kalbimi, ille de sen, yerin sensiz dolmuyor. Etme gülüm, biliyorsun bal gibi, gül dikensiz, gönül sensiz olmuyor. Bir bedende candık hani sen ve ben, yemin ettik ayrılmazdık ölmeden. İflah olmam seni bir gün görmeden, can bedensiz, gönül sensiz olmuyor. Seven kalbe hayat veren sevgidir. Sevgi candır, sevgi bahar rengidir. Benim sevgim Kerem Mecnun dengidir. Kalp sevensiz, gönül sensiz olmuyor. İlkbaharda kalmak varken kış niye? Zor değil ki bir şans vermek sevgiye.

Kıymetli TRT Name dostlarımız, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün yine kadim dinleyenlerimizin alışkın olduğu ve çok sevdiği Nihat Tuna'nın dizeleriyle seslendik sizlere. Teknik yapımcılarımızdan sevgili Nihat Bey'e bu güzel dizeler için teşekkür ediyoruz ve hemen ardından yine harika bir şarkıyla Güne Bir Şiir Bırak köşemizi taçlandırmak istiyoruz. Ritmimizi arttırıyoruz ve Bir Saadettin Öktenay bestesinde Serpil Karaoğlan'a kulak veriyoruz. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kim ümitleri yel alır gider.

Sözlerini Mehmet Erbulan'ın kaleme aldığı Acem Kürdi makamındaki Saadettin Öktenay şarkısını Serpil Karaoğlan yorumuyla dinledik. Aşkın kanununu yazsam yeniden, kimi ümitleri sel alır gider, kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Gönülden sevenlerle karşılaşmak dileğiyle diyelim efendim bu güzel şarkının ardından ve yolculuğumuzu Muayyer Kürdi makamında şarkılarla sürdürelim. Şimdi değerli sanatkar Kutlu Payaslı sözlerini Metin Vural'ın kaleme aldığı kendi bestesiyle bizlerle birlikte olacak. Acılarım senden vefalı çıktı, geleceğim deyip bekletmediler. Gönül gözü gördü gözümde yaşı, sevmeyenler seli fark etmediler.

Beste ve Güftesi Gündoğdu Duran'a ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçılarından dinledik. Ankara Radyosu'nda Şef Cemile Karabulut yönetimindeki Beraber ve Solo Şarkılar programında korumuz tarafından seslendirilen eseri dinledik efendim. Ankara rüzgarı buralara kadar esti bu güzel şarkıyla. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısına kulak vereceğiz. Bu eseri Necdet Bey'in kendi sesinden dinleyeceğiz. Muayyer Kürdi makamındaki şarkıda sanatçı bize şöyle sesleniyor. Söz verirsin severek, bekletirsin üzerek, aldatırsın gülerek, gülme, gülme istemem artık.

Sevgili TRTname dostlarımız, İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Serap Kuzey'i dinledik. Sanatçı Ahmet Gazi Ayhan'ın Muayyer Kürdi eseriyle bizlere seslendi. Birlikteliğimiz TRTname frekansında tüm hızıyla devam ediyor. Şarkılarla ortak duygularda buluşmaya devam ediyoruz. Yayınımızı Hüzzam makamında şarkılarla sürdüreceğiz. 80'li yılların sonuna uzanacağız. Ayşegül Durukan'ın 1989 tarihli albümüne adını veren bir Alaaddin Yavaşça bestesi dinleyeceğiz. Hüzzam makamındaki bu şarkının güftesi Alaaddin Şensoy'a ait. Güneşin kavurduğu, rüzgarın savurduğu, feleğin hep vurduğu bir garip aşığım ben.

Beni bırakıp burada gitme güzeller güzeli. Hüzzam makamındaki Ali Şen Ozan bestesinde kıymetli hocamız Serap Mutlu Akbulut bizlerle birlikteydi. Bu sevilen eserin güftesi ise Mehmet Erbulan'a aitti. Birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli TRTname dostlarımız. Şimdi yine Ankara Radyosu'nun değerli sanatçılarından Ela Altın bizlerle birlikte olacak. Şükrü Tunar'ın çok sevilen bir şarkısıyla seslenecek bize. Balkonda saatlerce düşündüm, seni andım. Bittim, eridim, gözyaşı dökmekten usandım.

Beste ve güftesi Yusuf Nalkesen'e ait Hüzzam şarkıyı Elif Güreşçi icrasıyla dinledik. Kıymetli TRT Nave dostlarımız, evet Hüzzam bir türkü var sırada. Nostaljik paylaşımlarımızı unutulmaz seslerle sürdürmeye devam ediyoruz. O unutulmaz seslerden, sanatkarlardan biri Müzeyyen Senar'dan dinleyeceğiz bu türküyü. Yanıyor mu yeşil köşkün lambası? Hiç bitmiyor şu gönlümün kavgası.

Türk musikimizin efsanesi Yaşayan Çınarı Mustafa Sağ Yaşar, Hüzzam makamında bir Arif Sami Toker şarkısıyla yine kalplerimize dokundu. Birlikteliğimiz şimdi Vedat Kaptan Yurdakul'a devam edecek. Bir Saadettin Kaynak şarkısında dinleyeceğiz değerli sanatçımızı. Gönlüm seher yeli gibi daldan dala essem diyor. Coşsam bahar seli gibi setler yıkıp geçsem diyor.

Bu çok sevilen Hüzzam Türkü'de sanatçılarımız Alper Ayorak ve Seda Gökkadar bizlerle birliktelerdi. Evet efendim, diliyoruz bu hareketli şarkılarla gününüzü bir nebze olsun renklendirebilmişizdir. Şimdi ritmimizi biraz düşürelim ve yine 80'li 90'lı yıllara uzanalım. Erdoğan Berker'in güftesi Cansın Erol Ozan'a ait Hicaz şarkısında özlediğimiz bir ses Seçil Heper'e kulak verelim. Seneler ne olur üstüme gelmeyin. Saatler durun biraz ömrüm bitirmeyin.

Yüksel Özel'den dinlediğimiz bu Selahattin İçli şarkısıyla 1983 yılına uzandık. Yüksel Hanım'ın yine albümüne adını veren isimdi bu sevilen Hicaz şarkı. Efendim, birlikteliğimiz devam ederken şimdi yayınımıza ufak bir köşeyle ara veriyoruz. Biliyorsunuz her yayınımızda sizler için mini köşeler hazırlıyoruz. Bugün de Güne Bir Söz Bırak köşesinde önemli bir oyun yazarı ve şair William Shakespeare'in bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. 16. yüzyılda yaşamış olan İngiliz oyun yazarı bakın nasıl bir cümleye imza atmış. "Geçmiş dert için yakınmak, yeni dert edinmektir," demiş. Gerçekten de 400 yıl öncesinin eserleriyle günümüz bireylerinin yaşama bakış açısını halen etkileyen, duygularına, hislerine ışık tutabilen bir yazar olarak zannediyoruz bugün de Shakespeare'in bu cümlesi bize çok şey ifade edecektir. Zira hayat günlük sıkıntıları dert edinmek için çok kısa. Biz her daim önümüze bakmalı, geçmişin küçük hatalarından ders alarak güzelliklerle yol alabilmeliyiz, öyle değil mi? Gelin şimdi bu güzellikleri şarkılarla renklendirelim ve birbirinden güzel Türk sanat müziği eserleriyle yolculuğumuza devam edelim. Sanatçılarımız Çiğdem Yarkın ve Cengizhan Sönmez'e kulak vereceğiz. Hicaz makamında bir Saadet'in kaynak şarkısı seslendirecekler. "Yollarına gül döktüm, gelir de geçer diye. Geçmedin, boynum büktüm, başka yar seçer diye."

Fer ilk aşk şarkısıyla bizlerle birlikteydi. Hicaz makamındaki bu eserin güftesi Şems-i Belli imzalı. Kıymetli dinleyicilerimiz, yavaş yavaş programımızın sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Yine Hicaz makamında bir şarkı var sırada, bir Yaşar Güvenir bestesi. Ve bu sevilen şarkı da İstanbul Radyosu sanatçılarından Mehmet Özkaya bizlerle birlikte. Nasıl inansam bilmem bu uzun ayrılığa, nasıl katlansam bilmem bir ömür yokluğuna. Artık güneş doğar mı, çiçekler açar mı bilmem. Bakıyor, görmüyorum. Çaresizim, çaresiz.

İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Mehmet Özkaya, Yaşar Güvenir'in Hicaz eseriyle bizlere seslendi. Çaresizim, çaresiz. Bu güzel şarkıyı sanatçı 1996 yılında seslendirmiş. Aynı zamanda 2010 yılında gerçekleşen Senfonik Türk Müziği konserinde de bu güzel şarkıyı senfonik düzenlemelerle dinleyicisiyle buluşturmuştu Mehmet Özkaya. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Buselik'ten Nihavend'e, Kürdi'den Muhayyer Kürdi'ye, Hüzzam'dan Hicaz'a uzanan harika bir repertuarla sizlerle buluştuk. Şarkılarla duygu dolu anlar yaşadık, bazen coştuk, eğlendik ve bir yayının daha sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz sevgili Gülsen Kızıler ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yarın yeniden bu mikrofonda en güzel şarkılarla gününüze eşlik edeceğiz. Tüm iyi dileklerimizi huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Cahit Ünyaylar'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hicaz şarkısında Muazzez Ersoy ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.